0: harakatlari sahifamizda topanning terisi yerlib ketsa qandoq bir taraf qilish kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Xo'sh, hurmatli radio yangiluvchilar, endi diqqatingizda programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Sağlamlık haberleri.

Qoğuldaş, köz torunuşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçültüş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçültüldü. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, köz torunuşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: ئىچكى كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى مىكرو جانلىقلارنىڭ ھەممىسى ئۆي ئىچى مۇھىتىنى ياخشى كۆرىدۇ. پىشىق يېمەكلىكلەرنى ئۆي تېمپېراتۇرىسىدا 2 سائەتتىن ئارتۇق ساقلىماسلىق. بارلىق پىشىق يېمەكلىكلەر ۋە ئاسان چىرىيدىغان يېمەكلىكلەرنى ۋاقتىدا سوغۇق ساقلاش، توڭلىتىلغان يېمەكلىكلەرنى ئەڭ ياخشىسى ئۆي تېمپېراتۇرىسىدا ئېرىتمەسلىك كېرەك. 5. بىخەتەر سۇ ۋە خام ماتېرىيال ئىشلىتىش. Meyve ve kök tatlarını pakız yüş gerek.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideye tarıktıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetlik radyoyanlı oğucular, bu sahibimizde tapan yerilsa kandak bir taraf kılış gerek diye mezmun diye kıtınladı buludu. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan sağlamlık addi hareketi, uxlaştın burun putni ilman suğa 10 minut çilap sürtüp kurutkan dinkeyin tapanının yerilgan yerege bir qavet ahranlık çiş pastisi. Yilim sıman emez. Şunu sürkep, andın yeni peti saklaş oralması bilen orap, paxtı paypaq kiyip, ikinci günü ettigende yuyub ediş. 7 ayının 5-ida nurgun kişi sapmikash, açmaq şekillik sapmikash kiyidu. Tapan sırtkı çıkıp durudu. Onun sige yol manğandı sürküldü ve hava kurgaq bolğaşka müngüs matırlı qavet qeylillap yerilip kiyidu. Hatta paypaqni yirtividu. Çiş pastısıdaki sürkelme doğrula, kalitsi karbonat yaki silitsi dioksit ölük terilani sılık haletten çıkırıp taşlaydu. Yalpız tərkibinin salqılatıp, qıçışını toxtutuş rolu ba. Galudiya qatarlıq danlıq markadaki 3 xloroksidlik tərkiblə put qısmıdaki zəmbruqlarını tızgılaydı. Yeni peti saqlaş oralmasını orab, peçetləş muhiti şəkilləndirgəndə, yumuştiş önümü həssiləb aşıdı. Nukul teri sılıqlaş məlhimi sürkəgəngə qarğanda bir həssə tez boludu. İkinci günü ettiğinde yeni peti saklaş oralmasını yırtıp, pakiz su bilen çay kıvetip, ölgen terini kırı fesela şüp gedidu. Tapan sılık bulup gedidu. Buzulgan, kanap ketken yeriklarga bunu sürgümey, homi su melhimi işletiş gerek. Bugün uxlaştın burun tapınağızga çiş pastisi sürgen. Putni pul xeşlimeydiğen su bilen davalısınız, tapınağızda çoğun özgürüş boludu.

ideologiyani qo'g'dash asosiy qatlamni idora qilishning taraqqiyot quvvatiga aylantirib, xalqni beytib, Shinjongni ro'naq toptirish, xotirjam yashab, xushal xuram ishlashning yepyangi javob qayg'isini chegara rayon tuproqqa yozdi. Çerçe nahiyelik borandın mudabiyeleniş, kum tizgillash hizmet punktinin hizmetçisi Patigül Yasin, hizmet taşları bilen yeqinda, her günü pişgirim ısıqa karmay, Çerçen deryasının şarkı kırgı qıdiki kumni ekologiyelik tizgillash punktiga berip, temitip suğri şilankisini bir mü bir tek jürüp, remont qilip, kurup ketken, ziyanı uçurgan köçetlerini toluqlap tikip, kumluq çetirge 134 mamo yeşillikni köngül koyup qoğdidi. Patigül Yasin mundaqdiri. Men kompartiya azasi. Her vaqt sapning oldini meyashim. En qiyin xizmatga hammidan burun otlanishim. En japalik ishni qilishim kerak. Partiya azasilik burchimni asti chin saqlab, birinchi sapda izchil chin turib, ko'prak ko'cha tikib qum tizginlayman. Bir kompartiya azasi, bir bayroq. Bir bayroq tumanligan odamni yetaklaydi. Tekli makam kumluqının çetini tosuş cengi jariyanı da partiya azaları qaya etiqatni mustahkemleşni konkret herkiti de emeliyleştirip, her millet amısını yetekləb, tekli makam kumluqının çetide 30 milyon modun artuq yeşillik bərpa qilib, kum boranını tizginləpli qalmay, tekli makam kumluqının çetideki nahiya şəhərlərdeki her millet amısının yaşaş boşluqı, tərəqqiyat boşluqını kengaytdi. Payzvat nahiyasi bugünkü kunda mamlakat bo'yicha eng cho'ng shinmey o'stirish setish bazasiga aylanib, butun kasb zanjirining yillik mahsulot qimmati 10 milliard yuandan oshdi. Payzvat nahiya yangi mahalla bozori loyliq kentidagi bog'van Ilyor Nizomat mundaq dedi. Kent partiya yachekisi bizga texniki jihatda yaxshi mulozamat qilgachqa shinmey supti borg'ansir yaxshilandi. Bultur 6 milyardki shinmeyni 180 ming yuanga sattim. Bir partiya yachekisi bir jangvar qo'rg'an. Payzvat nahiya yangi mahalla bozori loyliq kenti partiya yachekisi yezi kentlarni gullandirish yo'lida tekshirib tadqiq qilib ahvol egilgandan keyin kasb rayoni kooperativ va dehqonlar birgalashgan taraqqiyot andizasini umumlashtirdi. Hamda o'lchamli birlikka keltirib, ilmiy o'stirib, parvish qilib, kentdagi 480 oilalik bog'vanni kirimini ko'paytirib, beyishqa yetakladi. Layliq kenti partiya yachekisining shujisi Abdushukur Mehmet mundaq dedi. Partiya a'zolarini asos qilgan shinmey parvishi texnika mulozamat atirti qurib, bir tutash parvish qildik. Bultur kent aholisining o'tirichi sap kirimi 20884 yuanga yetdi. Buning 63%ini shinmeydan qilingan kirim egiladi. Partiyaning kuchlik rahbarligida Shinjongning nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish natijalarini mustahkamlash, kengaytirishni, yezi kentlarni gullandirish bilan unumlik jipsilashtirish 5 yillik o'tkinchi mazgildagi vazifasi muvaffaqiyatli o'rinlandi. Joylardagi asosiy qatlam partiya tashkilotlari yezi kentlarni idora qilish, yezi egiligi bilan sayohatchilikni yo'g'irish, yashash muhitini yaxshilashni sijil cho'nqirlashtirib, ommaning kirimini ko'paytirish yo'llarini texmu kengaytdi. 2025-yili Shinjong bo'yicha aholining ilkiriki o'tiricha kirim 32881 yuanga yetib, 6.4% oshdi. Buning ichida yezi aholisining ilkidagi o'tirich kirim 20793 yuanga yetib, 7.1% ko'paydi. Nomratlikdan qutulgan nahiyalardagi yezi aholisining ilkidagi o'tirich kirim bir qadar tez eshish holatini davomli saqladi. Shinjongdagi har darajalik partiya tashkilotlari bosh shuji Shi Jinpingning partiya qurilishi orqali yetaklashni cho'nqirlashtirish, taraqqiyot quvvatini qo'zg'atish, xalqning baxt saodatini oshirish degan samimiy topshiriqni asti chin saqlab, siyosiy afzallik, tashkiliy afzallikni sijil kasbning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishning kuchlik quvvatiga aylantirdi. Kucha iqtisod texnika taraqqiyot rayonidagi Shinjong Yuanfeng to'qimchilik cheklik shirkati partiya yachekisi partiya qurilishi bilan kasb zanjiri birlashtirilgan yug'urma taraqqiyot andizasini ijodiy umumlashtirib, partiya tashkilotiy bazasini ishlab chiqarish birinchi sepiga yotgab, sexlarda partiya kichik guruhsini doimliq qurib, o'lchamlik o'zgacha partiya qurilishi tadbiri orqali ishlab chiqarishdagi bo'g'ma holatni

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hürmet radyo anlıgıçılığa yakışımsızlı. Şincan radyo televizyon stansının Vatan Benim Ailem programısının anlaşılığına karşı alımız. Ben Riyasetçi Abdurrışt Hopur.
2: Ben Riyasetçi Hamide Kayyum.
1: Dostlar, bu kadar programımızda mondak mesmolla da anlaşış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Gulcu Şehri Ningyuan Koçu Başkarmısının halkı kolay pidayla mulazımıdını üyegeci yetküzgelliki doğrusu da sözlep birimiz.
1: Yüksülü batkan Şincan sahibimizde Ahtu Yezgili Kesipler Bahçısının çöllükte terakiyat yeni yolu üstüde izdini batkanlıkını tanıştırmız.
2: Yarkın isim sahibimizde Memleket Boyaca Munevver Partiye İşleri Hizmetçisi Car Mehmet Abdurrahman'ı tanıştırmız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkısı Sloştin Avunçlar Terminal'da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlatılıp alıyordu.
0: Şincan'daki yığınlıkla.
1: Şikimin 26-cı yıllık Şincan'ın boşluktan süretki tartış, çoğun tüptüke ziyaret kılış, ham materyal toplaş pahaliyeti yakında, ayrım halda Tarbagatay vilayeti, Şincan, Şarkı Cungar Eksat Teknik Tarakiyat rayonu da ötküzüldü.
2: Tarbagatay vilayetida faoliyat Xinjiangni bo'shliqdan suratga tortish, mayboyoq rasmdagi Tarbagatay bosh tema qilinib, yuqori bo'shliq butun manzara ko'rish nuqtasi hosil qilinib, Tarbagatayning go'zal ekologik manzarasi, quyuq odamiyat asosi, kun sayin yangilanayotgan yuqori sifatlik taraqqiyot davr qiyofati istroliq namoyon qilindi. Butun Taratko ziyaret kılış, ham materyal toplaş ömeki, Kubuksar Mongol Abdunum Nahiyesi, Saven Şehri, Şiho Şehri'ge çonkur çöküp, boşluktan toluk süretki tartış koşulgan, yeryüzü de çonkur ziyaret kılış, istroluk endizisini kullanıp, ekologiyani koğdaş neticileri, özgeci dehkancılık, çarucılık kesbi, yeşil sanatının tipini özgertiş, gayri maddi medeniyet miraslarını koğdaş, varislik kılış, yezi kentlerini güllendiriş emeliyeti katarlık noktalık sahalagi merkezleştirip, süret, yezik, kıskısın, boşluktan tartılgan süretler toplami, taratku mehsulatları katarlık bütün taratku tarqıtış şeklide, toluk menziri arkalık yeni devirdeki mayboyak resimdek Tarbagatay'nın ekologiya güzelliki, Kesip güllenişi, adamiyet pırıqı toluq namayan kılınıp, Tarbagatay'nın yukur süpetlik terakiyatı, cesaret bilen ilgirleş hikayesi callıq bayan kılınıp, Şincan'ın medeniyet, sayahatının çoğunkur yuğurma terakiyatı, her millet amısı iştipak inak ödüvatkan, hatırcam yaşap, kuşal kuram

0: ئەلەۋاتقان جانلىق كارتىنىسى ئىستىرولۇق نامايان قىلىندى.
1: شىنجاڭ شەرقى جۇڭغار ئىقتىساد تېخنىك تەرەققىيات رايونىدا پائالىيەتتە شىنجاڭنى بوشلۇقتىن سۈرەتكە تارتىش، شەرقىي جۇڭغارنى يورۇتۇش باش تېما قىلىنىپ، شەرقىي جۇڭغاردىن ئىبارەت بۇ ئېنېرگىيە ئېگىزلىكىدىكى كەسىپ يېڭى ئۆزگىرىشى ۋە تەرەققىيات تومۇرى ئىستىرولۇق كۆزىتىش نۇقتىسى ئارقىلىق نامايان قىلىندى. پۈتۈن تاراتقۇ زىيارەت ئۆمىكى بوشلۇقتىن سۈرەتكە تارتىش، يەر يۈزىدە زىيارەت قىلىشتەك ئىستىرولۇق خەۋەر بېرىش ئۇسۇلىدا باغچى رايونى، كارخانىلارنى زىيارەت قىلىپ، شەرقىي جۇڭغار تەرەققىيات رايونىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈش جەريانىدىكى زور يېڭىلىق يارىتىش ئەمەلىيىتى، مۇھىم نەتىجىلىرى، يېڭى قىياپىتىنى ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلدى.
0: جۇڭگو جەنۇب ئاۋىياتسىيە شىركىتى يېقىندا ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتى بىلەن بىرلىشىپ، ئۈرۈمچىدىن يولغا چىققان جەنۇب ئاۋىياتسىيەسىنىڭ بارلىق دۆلەت ئىچى نۆۋەتچى ئايروپىلانلىرىدا ئۇچۇشتىن 15 مىنۇت ئىلگىرى ئايروپىلانغا چىققىلى بولۇش مۇلازىمىتىنى يولغا قويۇپ، تېخىمۇ كۆپ سەپەرگە چىققان يولۇچىلارغا نەپ يەتكۈزدى.
1: Uçuştan 15 minut ilgiri ayırplanğı çıkılı buluş mulazımıdı. Cenub Avya Siyasi 2025 yıl 7. ayının 8. günü bu sahada tuncu bulup icat kılgan icadi mulazımıdı. Bu mulazımette yolcularının ihtiyacı asas kılınıp, akıllaşkan teknikinin derecesini östürüş ve kesip ıslahata arkalık, devlet işçi puhrallar Avya Siyasi kesipide umumiyüzlük uçuştan 30 minutdan 40 minutqacha burun aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirish mulozimatini to'xtatish odatini buzib tashlab, an'anaviy aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirishni to'xtatish vaqtining yo'lovchilarning vaqtini o'zgartirishiga qo'yiladigan cheklamini azaytib, texnik ko'p vaqtni yo'lovchilarga qoldirdi.
0: 2025 yılı 7. ayının 8. günü Guangzhou'dan Beijing Daxing'a beriş geliş aviyatsiya liniyası da bu mulazimet yolu koygandın bu yan. Cenub aviyatsiyası mevkani davamlık Guangzhou, Beijing, Ürümçi tügünüge koyup, baskışkı bölüp, reytimli kalda uçuştan 15 minut ilgiri aeroplanğı çıkılı buluş mulazimetini Tekhe Müköp Meydan, Ponket ve aviyatsiya liniyalarına kengaytti. Bu qitim Janub aviatsiyasining Ürümçidən uçadigan barliq dövlət içi aviatsiya liniyalariga yanımı uzartilishi Janub aviatsiyasining mulozimat sifatini darajasini östirishdiki muhim natijalarining amaliyilishi. Shunaqla Xinjiang bazarini cho'ngqir qezib, Ürümçi tugun qurilishini tezlatishdiki oshqushlik tadbir.
1: Diqqat qilishga arziydigini uchishdan 15 minut ilgari aeroplanga chiqqil bo'lish mulozimati qoplagan aviatsiya liniyalarida yuk taq toshishga havola qiladigan yo'lovchilarning yuk taq toshishga havola qilish rasmiyatini bajarish vaqti yanila navbatchi aeroplanni uchishdan 30 minut burun oyoqlashidi. Yuk taq toshishga havola qilmaydigan yo'lovchilarga qarata bu mulozimatda aeroplanga chiqish rasmiyatini bajarish Tokiyinin resmiyetlerini bijirişini, yani aeroplanğa çıkış resmiyetini bijirişini toxtutuş vaqt talebi emelden kaldırıldı. Yolcular pekat aeroplanğa çıkış eğizi taqılıştın burun, yani növetçi aeroplan uçuşunu planlıgan vaqtın 15 minut burun, aeroplanğa çıkış resmiyetini bijiriş, bihaterlik teşhürüşü ve aeroplanğa çıkışını tamamlısılıp oludu.
0: Çaqlıq orunduqluq yolucular, hərkəti qolaysız yolucular, tuncaq etim aeroplanğa çıqqan yolucular, çoğlar həmrah bolmağan balılar, hamildar ayallar, bovaqlar, balılar bilən səpərgi çıqqan yolucular qatarlıq alahidi mulazimət ehtiyacı ba toplarğa nisbətən yetərlik aeroplanğa çıqış vaqti qaldırış təvsiyə qılınıdı. Cənub aviatsiyası yana alahidə yolucular topu üçün məxsus mulazimət pokiyi təsis qılıb, yolucularının kütüş vaqtını qısqartıb, mulazimət təsiratını yuqur kötürdü.
2: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidu. Bəlb, teylib, ağrış, baş qiyiş, kulak hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleyip bedeni küçeytiydi. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleyip bedeni küçeytiydi. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleyip bedeni küçeytiydi. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: yeyişip el kılıp, cemi 170 kıtımdan artık öygücü verip yardım verdi. Şunu bilen bir vakitte medeni şehir berpa kılışka bütün küş bilen maslaşıp, muhit tazlıkını daimlik düzep, ilgirgi keyin 90 meydandan artık oltrak muhitini tüzeşine kanat yaydırıp, 140'dan artık muhit yoşurun kayıpını tazalıp, 30'dan artık medeniyetsiz kılmışını tüzetti.
1: Pidayılar yine bina oylularına çoğunkur çöküp, bihatlar işlep çıkırış, milletler iştibaklıqı, halkın apiyet gözü siyasi toğırsa da təşviq kılıp çüşendirip, muhim vaqtlarda dejurnilik kılışını orullaştırıp, cemi 50 meydandan artıq təşviq kılıp çüşendiriş faaliyetini kanat yaydırıp, 40 kitimden artıq məxsus dejurnilik kılıp, rayon təvəlikine mədəni yeni stilini ünümlük yetildirdik.
0: Keyinki qadamda Ningyuan Koçu Başqarmısı Partiya Xizmet Komiteti pidayılar gücünü zoraytıp, mülazimet məzmununu əlalaşdırıb, Xinhu pidayılar mülazimet markasını davamlıq cülalandırıb, pidayılar mülazimetinin sübti və ünümünü östürüb, təvəllikdiki hər millət amısının eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bixətərlik duyğusunu ünümlük östürməkçi boldı.

0: yükselirken Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfamızda Ahtu Yezgilik Kesipler Bahçısı'nın çöllükte tarakiyat yiyen yolu üstüde izdini vatkallıkını tanıştırmız.
2: Ahtu Nahiyesi Çarlon Bazri Koilun Cayuen Eslahalik Yezgilik Bazısı da yakında 2918 parnik grel şepretlik yasalgan bulup parnikteki şoklalar pişip bazarga seyleniş aldı da turatdi.
1: Şendong Şuguang'dan kelgen alay teklif kılıngan Ali Agranım, Lüvünli Parnik'te işçilerinin temperaturu nemlik sallıq məlumatlarını tənşişige yetekçilik kılıb atatdı. Lüvünli mundaq dedi. 3 yıllık texniki dərizisini östürüşü arqılıq, hazır bazının həmmi yerde ölçemleşken, akıllaşkan zamanevi yezgilik mənzirisi barlıq geldi.
2: Bu, Ahtu Nahiyesi Zamanevi Yezgilik Kesipler Bağıtçısı'daki yukarı süpetlik terakiyatının canlılık ıxcam görünüşü.
1: Bu yıl birinci ayda Ahtu Nahiyelik Zamanevi Yezgilik Kesipler Bağıtçısı'da Abdunum Rayonluk Yezgilik Pen Teknik Rayonu kuruş resmi tesliklandı. Bunundan ilgiri bu bağıtça 2022 yılının ahırda Abdunum Rayon Derecilik Zamanevi Yezgilik Sanat Bağıtçısı bulup bağlanan bulup, bir yadro, 6 bağça ve köp noktu boşluk terakkiyat sistemisi orullaştırılgandı.
2: Bir yadro, Ahtu Nahiyesi'nin barın yezisi, Çarlon Bazri Katarlık 4 yezi bazar 11 memuri kentini kaplıgan. Umumi külümü 138.900 mol keledigan kesip yadroluk rayonini. 6 bağça, yezilik terikçiliği, çarvıçılık, bakmıcılık, biyo-tibbi doğruları, yezilik koşumcu məhsulatlarını inçiki pişiklaş, soğuk, zancırsıman ambardı saklaş, əşya oboroti qatarlıq 6 çoğun alaydı kəsip orullaşdırılgan bağçı işçidiki bağçını. Köp nokta, ətraptiki köçürülgən amma və aylanma liniyariki 6 yezi bazarının mas tərəqiyatıqı təsir körüstüş və türkü bolışını körüstüdü.
1: Ahtu Nahiyelik Zamanevi Yezgilik Kesipler Bağıtçısı'nın övette 20 karxana makallaştı. Kesipler biyo-pentexnika, yezgilik pentexniksi,

0: Yarkın isim. Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfamızda memleket boyunca münevver partiya işleri hizmetçisi Car Mehmet Abdurrahman'ı tanıştırırız.
1: 7 ayının 1-ci günü Cungo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığını tebrikləvatqan təntənilik peyddə Uluqçat Nahiyyəsi Börü Tokay Yezisi Targılaq Kenti Partiya Başyaçıksının şujisi. Kent Ahali Komitetinin müdiri Car Mehmet Abdurrahman Şərəb bilən Memleket boyaca Münevver Partiya İşleri Xizmetçisi deyən şərəblik namğı erişdi. Car Mehmet Abdurrahman Beijing'den şərəb quçub qaytıp kelgendin keyin dəmmi almay, Pamir egizligidiki tağı arısığa atlandı.
0: Pamir egizliginin tağı topları tutaş çigra liniyası yılan bağırı qarlıq tağ jılgıları arısığa sozulgan bulup, Targılaq kentti Muşiyerki jaylaşqan. Jaylaşqan idi. Bu yer Car Mehmet Abdurrahman'nın yurtdi. Şundaqla o çiң turup kelgen baza. 20 yıldan bu yan o çigranı qoğdap, yez kentlerini güllendirip əmliye işlep, bir komünistik partiya əzasının səmimi əsli məqsidin namayan kıldı.
1: Peşkadan partiya əzası Dadıs

0: тәрбиясыда жармамет кичикиден тартыпла чигираны коктуганлык, айылын коктуганлык дегенни эсиде чың саклап, баштан акыры чигиранын биринчи сепиде йылтыз тартты.
1: 2018 yıl 9. ayda Jarmamet Abdurahman Kenet Partiya Yaçekisinin şücüsü boldı. O, vazibiki tayinlengendim boyan baş nahır çigranı qoqdaş, çigranı müstakemleşni muhim siyasi mesuliyet qilib, Targılaq kentinin çigra liniyası uzun, adem sıra yünküp, baş kuruş, kontrol kılış qiyim buluş mesil əməliyetigi birleştirip, ərcayının əhvalıgı qarab aldın eliş, kontrol kılış sistemisini əlalaştırdı.
0: O, başlamçılık bilen partiya azaları başlamçı buluş, amma katnışış, sakçılar bilen xalık hem türkü buluştak strolog çigranı qoqdaş mekanizmini yolgu koyup, tağ çoqısı, cilga, yol boyici mesuliyet rayonunu toğru ayırıp, xalık müdafiyesi bilen teknikilik müdafiye birleştirilgen keçkündüz koş növetçilik endisini əməliyleştirdi.
1: Onun yetekleşi ve türküsü de kenet boyunca hem adam çigrağı köngül bölüdüğün, hem adam çigrağı qoqdaşqa qatnışışta quyuq keyfiyat şekillenip, hem adam qaravul, hem aile qaravulxana, hem kenet qorğan bolıştak bütün rayon boyunca aldın eliş tizginleş endisi berpa qılındı.
0: Egizlik çaruvçılık rayonları qurğaq yamğur az yağıdı. Yaylaqlarda su kemçil, çarvılanın içtiğen suyu qiyin, çarvıcılarının su iliş orni yiraq buluş qatarlıq məsililer şu caydaki kişilerinin işləp çıqırış turmuşini çəkləp duraddi. Jarmamet Abdurahman bu əhvalini üzül kesil özgərtiş üçün içimlik su süpitini özdürüş kuruluşini kentinin birinci xalq turmuşu əməli işi qatarığı kirgizüb, köp tərəpinin məbləq cəhətin kollışını kolğa kəltürüb, kuruluş ornını tallaş, kuruluşni nazarat qilish və turbu yatquzışını iz qoğlap təkşürdik. Kuruluş bitip su yetkizilgenden keyin pakisi bulaq suyu çaruvçılarının kigiz öyü ve yaylaqlarına tutaştırılıp, şu cayının daimlik içtiğen su meselesi ünümlük hal kılındı.
1: Kenet ahalısı Sıdıq Xani mundaq dedi. Kentimiz ahallarının asas kirim mənbəsi çaruvçılık. Jarmamet Şüci çaruvçılık mütəxəssislərini təklif qılıb, bizni ilmi baxımçılık bilen şoğulunışı yetəkləpə qalmay, yəni baylıq mənbəsini pahal maslaşdırıb, su kölçüki yasab, çaruvçılık rayonudaki çaruvlarının içidiğən suyu qısbuluş məsəlisini həl qıldı.
0: Jarmamet Abdurahman, oltraqlışış mühitini sicil yaxşılaş, mədəni yezi istiyiləni yetildiriş üçün yeni dəvir mədəniliki əməl yedi ponkidi, Mehir Şəfqət Coğlanma Numur Talla Bazri, yezi istiyili mədəniliki qızıl qarı tizimlikidin ibarət üç çoğun vasitəyi tayinib, oylu arallarını güzəlləşdiriş, mühit tazılıqı, əxlətləni türkü ayrış qatarlıq tələbləni kənd əhdinamisi kirgüzdi.
1: O, kənətki qol yol dərya buyduki yığılıb qalğan əxlətlərini xalısanı tazılıb, çarvıçılarını yezgilik maşın üskülləri, yem xəşək, ot çöp, uşşaq çüşşək nərslərini ölçənlik qoyuşqı yitəkləb, oylu arallarını rayonlarına rətlik ayırıb, öy işçinin pakiz, rətlik buluşqa tütkü boldu.
0: Jarmamet Abdurahman kentki taşlanıp kalgan, konrap ketken parniklarga karata, tür mebligini kolgu keltürüp, kaytı terikçilik kılışını tamamlap, ünümsüz yer baylığını canlandırıp, hem kent kollektibi ve dekallarının yer oborot paydasını köpeytti. Hem kent kıyapıdaki meynet, kalaymıgan, nacar buluştak ahvalını tügetti.
1: Jarmamet Abdurahman çaruvçılık rayonlarının iş qurulış yolu birli xil. Kənit ahallarının şu cayda iş qurulışı qiyin buluş məsilsini əl qiliş üçün kənit ahallarının iş qurulış arzusunu toğru iyigiləb, nahiyyə dərəcilik tərbiyələş aparatları bilən odullaşdırıb, igizlik sayahat mülazimeti, aile tazlıqı mülazimeti, bezəş qurulışı, yemək işmək mülazimeti qatarlıq maharət boyunca tərbiyələşini daimlaşdırıb qanat yaydırıb, kənit ahalısını cəmi 200 neçə adəm qıtım tərbiyəlidir.
0: Jarmamet Abdurahman, kent su ambırının özgeçi soğuk su baylıqı əvzəlikəgə asasən, egizlik soğuk su beliqi baxmıcılıq türünü başlamcılıq bilən pilallab, su ambırının tövən eqınıda ölçənləşkən baxmıcılıq kölçiki qeyzib, qoşni kentlər bilən həm türkü bolub, belican yetiştiriş bazısı qurub, soğuk su beliqi sortını yetiştirib, şu cayının su məhsulatları baxmıcılıqdaki boşluqını toldurub, kent kollektibinin kirimini muqim köpəydiş üçün yeni yol açdı.
1: Бүгінгі Тарғылақ кенті бекар тұрған байлықны керімні ашырдыған мүлікке, әсілі экологиялік мәхсулатларыны базар таварларға, шөжайдегі әмгек күшлеріні техник иқтидарық еге ықсасықларға айландырышны мавқиетлік ішқа ашырып, егізліктегі чигра чаруучылық районыға маскеладыған кенетні күчейтіш, халықны бейтіш yolunu ашты.
0: Пешқадам партия әзасы Абдымет Мәмет Сыдық мұндақ деді. Жар Мәмет Абдырахманның етекчілікіде кент кадрларының қызмет активтілігі текімі ашты. Қызмет ықтидары текімі күчейді. Аммаға текімі яқшы мұлазымет қылды. Амма кент ішкі комитетінің қызметіден барған сірі разы болмақта.
1: Үрметік радио аңлығычыла, әмді Автомобрайны біз Коналы шәрінің ауа райды мәлімат аңылдымыз. Үрімчіде ауа ұчық температура 23-36 селсе градус күче. Алтайда ауа бұлытлық температура 17-30 селсе градус күче. Чөчекте ауа бұлытлық температура 18-35 селсе градус күче. Олжыда ауа бұлытлық температура 20-35 селсе градус күче. Борталада ауа бұлытлық температура 21-35 селсе градус күче. Қармайда ауа бұлытлық температура 26-38 селсе градус күче. Күйтінді ауа бұлытлық температура 23-37 селсе градус күче. Шеханзда ауа тұтық температура 20-38 селсе градус күче. Санжыда ауа бұлытлық температура 21-37 селсе градус күче. Қомылда ауа бұлытлық температура 21-37 селсе градус күче. Турпанда ауа бұлытлық температура 31-43 селсе градус күче. Корлыда ауа бұлытлық температура 21-36 селсе градус күче. Ақсуда ауа тұтық температура 20-35 селсе градус күче. Атышта азырақ ямғыр яғды температура 21-30 селсе градус күче. Қашқада азырақ ямғыр яғды температура 21-28 селсе градус күче. Хотанда азырақ ямғыр яғды температура 22-29 селсе градус күче. Үрімчіде ауа ұчық температура 23-36 селсе градус күче болады.
2: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
3: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықлана илі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі бала илі.
2: Иқсатчыл вә тежешті болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилікнің ұқчан партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
4: Шалның гүрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Ұйғырчы универсал радиосы.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vatan mening ailem programısı boyunca altış bədiq. Yaqtırpanlığına ağır rəhmət. Slovşdin abunçlar terminalımızı düşürsənglər, texniki məzmunlardan xəbərdar ola alaysınızlar.

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, programımızın ahırıda Ünelmeydu Bağlarda Tiken namlıq naqşını dil aramağla sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılıç gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısı.

0: Şinjandaki kişilerin sağlamlığını koğdap geldi. Şinjandı yıldız tartıp, süpetlik ham eşyanı katlama katlam tallap, ılgar hüner teknikini kullanıp, yakşı meslat işlep çıkadı. Veyçankan, Fufunzi, Meyşo, Birikmi, Miyuköktat, Zicinlıncı, Aksıl talkını katarlık köp kıl kütünüş meslatı, süptünün yakşılığı bilen 20 net yıldın bugün, Şinjandaki her millet dostlarının işencisi gelişip geldi. Kuş haber, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin Nek Meydan'da meslat bir iş faaliyeti başlandı. Fatime Muallim 7. 15. günü Kuşa şehri kuruluş etirti Poş Telegraf Aylıklar Korosu'daki birinci dükkan yani Kanfuyen meslatlarını mahsus etiş dükkanında. 7. 16. günü Şayar Nahiye İgerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Kanfuyen meslatlarını mahsus etiş dükkanında xeridarlığa sağlamlık cihette 1-1 100 tıranı meslat verdi. Şunu bilen bir vakitte alaydı itibar bağıt setiş soğukat bir iş faaliyeti ötküzüldü. Çünkü dükkan kırgan xeridarlığa mukapatlık faaliyet katnışıp kütülmügen kuşarlıklığa erişeleydi. Kanfuyen şirketinin meslat soruş kızlık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyen şirketi sizden ve ailenizdikilerden sağlamlığını koğdaydı. Şincanlı terakki kılvatkınlığı 20 net yıl boğan sağlamlık konu markası Kanfuyen esli məqsəti çantırıp Şincanlıki kişilerin sağlamlığını koğdap geldi. Şincanlı yıldız tartıp süpetlik ham eşyanı katlama katlam tallap, ılgar hüner teknikini kullanıp, yakşı məsulat işlep çıkadı. Veyçankan, Fufunzi, Meyşo, Birikmi, Miyuköktat, Zicinlıncı, Aksıl talkını katarlık köp kıl kütünüş məsulatı süptünün yakşılığı bilen 20 net yıldın bugün Şincanlıki her millet dostlarının işencisi gelişip geldi. Kuş haber, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin Nek Meydan'da məsulat bir iş faaliyeti başlandı. Fatime Muallim 7. 15. günü Kuşa şehri kuruluş etirti Poş Telegraf Aylıklar Korosu'daki birinci dükkan yani Kanfuyen meslatlarını mahsus etiş dükkanında. 7. 16. günü Şayar Nahiye İgerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Kanfuyen meslatlarını mahsus etiş dükkanında xeridarlığa sağlamlık cihette 1-1 100 tıranı meslat verdi. Şunu bilen bir vakitte alaydı itibar bağıt setiş soğukat bir iş faaliyeti ötküzüldü. Çünkü dükkan kırgan xeridarlığa mukapatlık faaliyet katnışıp kütülmügen kuşarlıklığa erişeleydi. Kanfuyen şirketinin meslat soruş kızlık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Şinjanlı terakki kılvatkınlığı 20 net yıl boğan sağlamlık konu markası Kanfuyen esli məqsəti çantırıp Şinjanlıki kişilerin sağlamlığını koğdap geldi. Şinjanlı yıldız tartıp süpetlik ham eşyanı katlama katlam tallap, ılgar hüner teknikini kullanıp, yakşı məsulat işlep çıkadı. Veyçankan, Fufunzi, Meyşo, Birikmi, Miyuköktat, Zicinlıncı, Aksıl talkını katarlık köp kıl kütünüş məsulatı süptünün yakşılığı bilen 20 net yıldın bugün Şinjanlıki her millet dostlarının işencisi gelişip geldi. Kuş haber, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin Nek Meydan'da məsulat bir iş faaliyeti başlandı. Fatime Muallim 7. 15. günü Kuşa şehri kuruluş etirti Poş Telegraf Aylıklar Korosu'daki birinci dükkan yani Kanfuyen meslatlarını mahsus etiş dükkanında. 7. 16. günü Şayar Nahiye İgerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Kanfuyen meslatlarını mahsus etiş dükkanında xeridarlığa sağlamlık cihette 1-1 100 tıranı meslat verdi. Şunu bilen bir vakitte alaydı itibar bağıt setiş soğukat bir iş faaliyeti ötküzüldü. Çünkü dükkan kırgan xeridarlığa mukapatlık faaliyet katnışıp kütülmügen kuşarlıklığa erişeleydi. Kanfuyen şirketinin meslat soruş kızlık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyen şirketi sizden ve ailenizdekilerin sağlamlığını koğdaydı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hörmetlik radyo anlıqıcılan bu sayfımızda er ayal öylenmeyi öy tutup alğandan kiyin mal mülükni senin menin dep ayırış kitemdu degen dilo misalını anlayısla. Er ayal öylenmeyi öy tutup alğandan kiyin mal mülükni senin menin dep ayırış kitemdu. Yakında Çağantokay Nahiyelik Xalq Sot Mahkemesi bir tipik dilo misalını ilan kılıp öylenmeyi öy tutuvilişinin hergizmi kalkan emeslikini, başkalarının mal mülükini öz meylice ilip getişinin oğurluk hikayelikini aydınlaştırdı. Çağantokay Nahiyası da ulturuşluk Can X bilen Leo X bir cüp aşk meşgula bulup iki taraf Leo X'nin namıdaki öyde öylenmeyi öy tutup alğan. 2025 yılının 5'de Leo X işi çıkıp gelip bir ay sırtkı çıkıp ketken. Öyde yalğız kalan Can X anısından ağırıp kalganlık haberini tapşırıp alğan. Kolu da pul bolmağaçka Can X yaman niyetli bolğan. O Leo X'nin zıbı zünnet kutusudaki bir tal altın üzükni 6000 yuandan köprek satkan. Uzak ötmey Leo X öyge kaytıp üzüknin gayıp bolğalıkını baykap derhal Can X'den üzükni elip ketken ketmegenlikini sorğan. Can X kat'i inkar kılğan. Leo X sakçıgı məlum kılğan. Qonan organi bu diloni tezden tahqiqlashni qanat yaydirgan. 2025-yil

0: pulni tez qaytarib olishni jiddiy umid qilamiz. Hem Türkü buluş merkezi xalqdan aql soraşdı çıng turup, ilgirki iş haqqını nisi qaldırış macralarını bir tərəf qilishda toplagan xizmet təcrübələrge birləşdirib, qanunu umumlaşdırış, qanunu çüyendiriş koşulgan illik muamil bilen yetekleş birləşdirilgən canlıq icra qilish əndisini kullanıp, icra qıldırılğıcı kan x bilen ola qilishib, sirdişiş, sözlişini qanat yaydırıp, emgek kapaltı, ola qadar qanun nizamlarını mecburi icra qıldırışqa birleştirip, küçki ige hüküm kesim hücetini red kılsa, levzide turmağalla tizimlikige kırgızıldıqallıqı. Yukarı istimalını çekleş, artık kanuni cevapkarlıqını üstüge eliş qatarlıq, cazalaş, agahlandırış aqıvetlerini iniq çüyendirip, onun kanun hesabatı, İnavet hesabatını inik hesaplışığı yerden berip, onu özünün kanunda belgelengen mesuliyetini inik tonup, macerani teşebbüskarlık bilen tügütüşüge yetekledi. Murasa kılış arkalık, kan ikiz şeqini nesi kaldırış, icrani ret kılış, iğir haupini tonup yetip, nek meydanda iki dilonun bağırlık icra pulunu bir qetimdila toluq töledi. Nesi kalgan şeqini olgan denkin, li ikiz, sau ikisinin kalbideki araçlık muvaffakiyetlik tügütildi. Az somuluk icra dilolarının nişanı çoğun bulması mı? Lekin her bir dilo her millet amı aldıravatkan, kıynılavatkan, gəm kılavatkan, arzu kılavatkan işlerge dair meselelerge çetilidu. Hem Türkiye merkezi 30 000 yuandan tövən az somuluk emgek mulazimeti, haldın haber iliş, qarız iliş qatarlıq xalıq turmuşuğa alaqıdar icra dilolarını çın közləb, bütün ceryanda xalıqdın Ünümlü soraşta çın turup, amının razı bolğan bolmağallıqı. Zidiyetnin üzül kesil, tügütilgen, tügütilmigenlikini xizmet ünümünü tekşürüşnün yadroluk ölçümü qılıp, xalıq turmuşu türdeki icra maceralarığa karıta tez ayırıp taksimleş, tez udullaştırış, kanunni tez düşendiriş, tez ada qilishni ilgiri sürüşti çın turdi. Bu yıl kırıp azırgıca bu hem türtki mexanizmiga taynıp, xalıq turmuşuğa alaqıdar türlük icra qilish dilolardan 70 neçini yuqori ünümde becerdi. Her millet amını təxminen 400 000 yuan iqtisadi ziyandan saqlap qaldı. Programımızın torda hem türtki buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məslihət soraydıgan kanun məsələriniz bolsa, sılu şirətin aboneçilə terminalını çürüp, programımızda hem türtki bulup söz kaldırsanız buludu. Programının teximi köp esil məzmunları sılu şirətin aboneçilə terminalıda. Eğer kanun meseleleri hakkında meseleyat sormakçı bolsanız, Doyin əbdisini çürüp başbettin, Guli Şo Şincan, yani Gülinin Şincan hikayesi namıdaki Doyin numarını koşuvelip, söz kaldırıp, biz bilen hem türtkü bolsanız mı buludu?
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əsker tutur.
2: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit kedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əsker tutur.
2: Tamakni ilmi buyurup, sağlam uzuklanayım.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizni devamlaştırvatımız. Yakında Şayar Nahiye Yantak Şehir yezisi ölçemleşken çarva, öy kuşları, soğudu pazarı resmi bütüp işe karıştırıldı. Bütünlüğü yeni kalıplaşkan soğudu süpsinin işe karıştırılışı, şu cayının çarva, öy kuşları, soğudu endisisini alalaştırıp, təvəlikdeki bakımcılarga bir qədər, adil, kolaylık, yukarı ünümlük soğudu yolu içip verdi. Yakında Şayar Nahiye Yantak Şehir yezisi ölçemleşken çarva öy kuşları soğudu bazırgı kırgınımızda umumi meydanının pilallanı şiretlik, orullaştırılışı ilmi idi. Şiki polat kurulmalık soğudu lapsi kən, azade yoruk, hava ötüşüp durduğun, əslahalları mükemmel bulup, göç kalısı, göç koyu məxsus soğudu rayonu ayrılgan. Kaşa əslahalları ölçemlik toluq idi. Şunun bilen bile, bazardan ölçemleşken soğudu yolu, kəsbi karantin kılıç təkşürüş

rayoni, Sodigarlar saqlash rayoni qatarliq funksiyalik rayonlar yurish dasturilib qurilgan bo'lib, chorva uy qushlari savdosi, yuqumli kasalliklarning oldini olish, karantin qilish, xodimlar saqlab turish rayoni qatarliq turli ehtiyojlar har taraflama qondirilgan edi. Her peyşembe günü bazarda çarva öy kuşları sodası faaliyeti Karalada merkezlik elip yerlediğin bulup, kalıplaşkan meydan əslahalleri, tücüpleşken bazar başkuruş, daimlaşkan yuqum mudabiyası, karantin kılış mulazımeti her bir çarva öy kuşları sodasını kapalatki iki kılgan idi. Naq meydanda soda keyfiyatı kızgın bulup, sodigarlar bakmıçılarının ayığı üzülmekti. Kespi soda bazarının pütüp ticaret başlaşı, ilgirki çarva, öy kuşları soda yolları targaq buluş, soda kapaletki ege bulmaslıqda kıyın meselelerini önümlük hal kılıp, bakmıcılarını şik aldıda hatırcam soda kılış, kırmını muqim aşırış imkan edigi ege kılgan edi. Şayar Nahya Yantaq Şehir Yezisi Trekbostan kentinin ahalisi Mehmet Tursun mundaq dedi. İlgiri kalı koy satkanda yana pul qashlab toshib apırıp satattuk. Bahası mı muqim emas edi. Yana nurgun toshish tannarxini artıq sarıp qılattuk. Bugünkü günde ölçemleşken soda bazarı şik aldımızgılı kurulup karallik bazar içildi. Maxsus adam meydanda turup karantin qılıdu. Setib aladigan sodigarlar mı köp? Kalı koylani yaxşı bahada satqılı boludu. Setish yolli muqim bolup baxmıcılıq kirimi haqiqi aşdi. Bizning baxmichiliqqa tayinib, kirimni oshirib, besh ishonchimiz texmo to'lib tashdi. Yuqumning oldini olish tuvan chekini mustahkamlash, bexatarlik asosini saqlash, o'lchamlashgan chorva uy qushlari savdo bozorining yadroliq afzalliklarining biri. Soda bazarı işqi kirishtirilgandan keyin yezilik hükümet daimlaşkan naq meydanda karantin qilish mexanizmini o'rnatib, maxsus vazifadagi mal doktorlarini bütün gün naq meydanda turib, chorva uy qushlarining sog'lomligini tekshirish, yuqumning oldini olish bo'yicha tekshirish qatorli xizmatlarni qanot yoydirishga o'rinlashtirdi. Bazarga kirgan barliq chorva qushlarni umumiyuzlik karantin qilib tekshirishni tamamlab, kesal chorva oborot yo'lini manbadan uzib tashlab, chorva uy qushlari mahsulotlarining sifat bexatarlik mudofaa liniyasini ching saqladi. Bundan boshqa kala qo'yni rayonga ayirib sodalashish andisi orqali chorva uy qushlarini aralash setishdan kelib chiqadigan qirallashma yuqumlanish xavf xatiridan unumlik saqlanib, ham ekologiyalik baxmichilik, ham hayvonot yuqum mudofiyasining o'lcham talabiga qattiq uyg'unlashtirildi. Ham chorva uy qushlari savdosini qiliplashtirish, yuqori unumlik qilish saviyasi zo'r darajada o'stirildi. Şayar Nahya Yantaq Şehir Yezisi ölçemleşken çarva öy kuşları soğudu bazarı türü de 4. ayının 28. günü kuruluş başlanıp 6. ayının ahırıda umumiyüzlik kuruluş tamamlandı. İlgiligen umumi yer gölümü 4500 kvadrat metre bulup, şiki mustaqil polat kurulmalıq soda lapsi yadroluq yürüşleştirilip, göç kalısı, göç koyini kesipleştiriş, parıqlıq soda ihtiyacına dəl cayıda maslaştırıldı.

Yaqında Korla Jinsha baxmachilik dehqanchilik kasbiy kooperativining ekologiyalik baxmachilik bazasida shahar aholisi Go Yongtao tuxumxonadan tuxum terib xushal holda mundaq dedi. Yeydigan yerlik tuxum bor bo'ldi. Bu baxmachilik bazasi Korla shahrining Charbag yezisi Tövan Qoshbaq kentiga joylashgan bo'lib, tuxumxona nashbitlik bog'ining yeniga silingan. Tutash koridorluk ormanlıqqa yerlik toxu lapsi rətlik silingan idi. Kəsbi kooperativinin məsuli Go Jinsha mundaq tonuşturdi. Lapastiki yerlik toxuların həmisini şəhər ahalıları məsul bulub baqqan. Hər bir toxu xanıqa məsul bulub baqıdıqan şəhər ahalılarının isim familisi yazılgan. Məsul bulub baqıdıqanla hər vaqit bazıqı kilib yeni yerlik toxumlani teri valsı boludu. Go Jinsha 17 yıllık bakmacılık tecrübesi ilgi bulup, bir abdomatlaşkan tohu firmasını başkuruş bilen şugullanıdı. Tohum tohusunun sani deslepki 5000'dan köpeyip 70000'e yetti. Bakmacılık başkuruş endisisi mu, yerim abdomatlaştın bütün akli iktidarlık başkuruş tizginleş endisisiga östürüldü. 2025 yildan boshlab bu nashbitlik baxtiki o'rmon bo'sh yeriga tayinib, yerlik to'g'ilani mas'ul bo'lib beqish andizisini yo'lga qo'ydi. Go Jinsha faxrlangan holda mundaq dedi. Mas'ul bo'lib beqish kasbini qanot yoydirishdagi maqsad xaridorlarning baxmijilik muhitini bevosita ko'rish, yerlik to'g'ilarning o'sib yetilishining butkul jarayoniga guvoh bo'lish, ularning kundalik yem berish ahvolini aniq egallash imkoniyatiga ega qilish uchundir.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlamatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tuprak programısı. Əmdir yıqtınla yezi iliki yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsın. İli Qazaq Abdunum Oblastının Küzgi Buğday Hosolani Ölçeş Xizmetinin uxuş xəbər tarqaldı. Qolcı nahiyasıdaki 1000 moluq Küzgi Buğday Ölgi Körüstüş Etizinin Oturcu Mobeşi Hosoli 828,128 kilogramğı yetib, memleket boyunca Küzgi Buğdaydın 1000 mo yerdən yuqur hosul eliş rekordını yarattı. Çapçal Şibə Abdunum nahiyasıdaki 10,000 moluq Ölgi Körüstüş bazısı da mas qadamda kən küləmdə mol hosul eliş işqa aşırıldı.

0: مرکز خلق رادیو استانس
1: مرکز خلق رادیو استانس
0: مملکت خبرلری و خلقرا خبرلر
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugün 2026 yılı 7. ayının 12. günü, yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Sumret Yasin. Bu kıdemki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Çavşan Emgekçiler Partiyası'nın başçısı, Devlet İşleri Komitesi'nin başlığı Kim Jong-un bilen Jongu Çavşan Dostluk, Hemkarlık, Özara Yardım Beri Şartnamesi imzalanğanlığının 65 yıllığı münasebeti bilen tebrik telegramısı yollaştı. Li Chang, Çavşan Kabinetinin zunglisi bilen sohbet ötküzdi. 1 iyul ordunığı erişkücü Çin Junwu vətənge sadıqlıq bilen cevap qaytırdı.

0: 2026 yılı dövlətimiz yazlıq açlıqdan molosul aldı. Məhsulat miqdarı tonca qetim 300 milyard candan aşdı. Dövlətimiz avtomatlaşqan pristandın 60-nı qorub işqi kirişdirdi. Su transporti kəsbini rəqəmləşdirib və əxliləşdirib tərəqi qıldırışda puxta qədəm taşladı. İranın diplomatiya ministeri Araqçı bilən Omanın diplomatiya vəziri Bədir söhbətləşdi. Hörmətli radiyanlıq ucala, tövəndə deyəkdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlardı bolsun.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi. Dövlət rəisi Xi Jinping 7 ayının 11-ci günü Çavşan Əmgəkçilər Partiyasının baş şujisi. Dövlət İşleri Komitetinin başlığı Kim Jong Un bilən Jongo Çavşan dostluq, həmkarlıq, öz ara yardım bir şərtnaməsi imzalanğanlığının 65 yıllıqı münasibəti bilən təbrik telegramısı yollaşdı. Xi Jinping mundaq dep körsətdi. 1961 yılı Jungo bilen Çavşiyan'ın peşkeden bir evlat rehberleri, Jungo Çavşiyan dostluk, hemkarlık, öz ara yardım beri şart namısını imzalap, işki devlet halkının sıkkını bedeligi ornatılgan cengivar dostluğunu müstekemleş üçün muhim siyasi, kanuni asas salgan. Bu, Jungo Çavşiyan dostluğuna varıslık kılış ve onu evcal duruş. Rayon, hatta dünyanın tınışlığı, mukimliğini koğdaşta muhim rol oynayan. 65 yıldan bu yan iki taraf şartnamı roydu çıntırıp, öz ara kollap, ittifaklaşıp, hemkarlaşıp, mürünü mürü getirip güreş kılıp, Jungo Çavşiyan münasibetinin evlat mı evlat dost ötüş, takdir kısmette billi buluş, öz ara hemden buluşun ibaret roşen alahidlikini callık şerhiledi. Xi Jinping munulanı təkidledi. Bu yıl 6 ayda mən Çavşiyende muvaffaqiyetlik dövlət işleri ziyaretinde boldum. Yoldaş başucu işkimiz Jungo Çavşiyen ənənəvi dostluğunu müstəkkəmləş, onun varislik kılış, hem onunla yeni devir məzmonu qoş toğırsı da muhim ortak tonuş asıl kılıp, yeni devirdeki Jungo Çavşiyen münasibetinin tərəqiyatı üçün strategiyelik körsetme çıkarıp yeni ulu plan tüzüp çıktık. Sürati tezleşivatkan dünyadaki 100 yılda mı körülüp bakmagan zor özgürüş aldı da men yoldaş başucu bilen strategiyelik fikir almaştırışını yanımı koyuklaştırıp iki devlet münasibetinin terakkiyat yönülüşünü müstekemlep iki tarafının dostanı hemkarlıkı arkalık iki devlet halkıya tehimi yakşı bəxti yartışka yetekçilik kılıp, rayon tınışlıkı ve terakiyatını ilgir sürüş için Paul Töhpü koşuşunu halaymen. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Mən şunu kaydı təkidləymen ki, halkıra vəziyyətdə qandaq özgürüş buluşudun qatdi nəzər, Jungo Partiyası ve hükümetinin Jungo Çavşiyan ənənəvi dostluğuna yüksek əhmiyyət verişdiki qatdi meydanı özgərməydi. Başucu Kim Jong Un'un Çavşiyan'ın sosyalizm işlerine bolgan rehberlikini katti kollışı özgermeydi. Jungo bilen Çavşiyan'ın ortak menfaati ve yakşı stratejiyelik muhitini koğdaş katti iradesi özgermeydi. Men yoldaş başucu başçılıkıdaki Çavşiyan Emgekçiler Partiyası'nın rehberliki de Çavşiyan halkının cezmen Çavşiyan Emgekçiler Partiyası 9. kurultayının türlük tedbir uğurlaştırmalarını umumyüzlük izcil emeliyleştirip, sosyalistik kuruluş işlerde üzlüksüz yeni, tehimi zor muvaffakiyetlerini kolgu keltirdi gallıkı işini men. Kim Jong Un munulanı bildirdi. 65 yıl ilgiri iki taraf Çavşiyan Jungo dostluk, hemkarlık, öz ara yardım beri şartnamesini imzalap, cahangırlık karşıtırıp, öz işi öz iyi buluş, tınışlık ve sosyalizm ulu işlerini işkaşırış için kan keçip küreş kılıç ceryanı da ornatkan Çavşiyan Jungo cengivar dostluğu ve iştipaklaşıp öz ara yardım beriş hemkarlık münasibetinin mengü terakki kılışıga

0: ulug təbrikləşməyə fürsət bilib, yuqarı qatlam əlaqəsi və strategiyelik əlaqəni quyuqlaşdırıb, iqtisad, soda, pən texnika, adımiyyat qatarlıq sahələrdəki almaşdırış və həmkarlıqını kəngəyitib, xalqara həmkarlıqını küçəyitib, sosializm işlərinin tərəqiyyatını ortaq ilgiri sürüb, Çavşən-Congu münasivitinin yeni səyibisini birlikdə pütüşünü xalaydı. Söhbətin burun Li Chang Xalq Sarayının şimali zalıda Paktı son şərbəgə qarşı iliş mürasimi ötküzdi. Bu canlı yuqırqı pahaliyyətlərgə qatnaşdı.
1: Stansımız xəvri. 1-ci iyol ordeniqi eriş küçü Çin Junwo, dövlütümüzdən tüncü yürüş, Akma Katali İzlap Acırtış Kurulmasının başla yeli gütüsü. Cungo Pelle Akademiyası'nın akademiki. O, nefit, neft kimiye işlerine özünü beğişliğen 70 net yıldın buyan, devletimizin Katali İzlap Acırtış Teknikisi'nin yokluktan barlık gelişi, acizliktin küçü işigi türtki bulup, devletimizin neft ayrış sanayitinin terakkiyatı için icadi tehpik koştu. Çin Junwo'nun əsli yurdu Fujian'dan. 1927 yılı Beijing'de tuğulgan. 1944 yılı əla netice bilen Beijing Daşösi Sanaat Şöyeninin Emili Ximiye Fakultetiğe imtihan berip kirgen. Aynı çağda Jungo Neft Sanayitinin arkada kalgan əhvali onunğa çoŋqur təsir kılgan. Şundaqla pen teknik arkılıq vətəngi cevap qaytırış, dövlətinin quruluşu üçün xizmət qiliş iradəsi gəlgən. 1949-cu ili Ali Məktəbini pütürgən Çin Junwo, Fushun Kan İşlər İdarisi Süni Neft Zavutıqı kırıb, texnik buluşunu təşəbbüskarlıq bilən talladı. Çin Junwo mındaq dedi. Mənin xizmət stajim, cumhuriyetimiz qurulğan məzgil bilən tən. Мән Кону Джунгода халықның күн кәчірәлмәс болып қалғалықыны, ұқтысатның қараплашқалықыны өз көзім білән көрдім. Еңі Джунгоның біріншідің намырат, ішкіншідің арқыды қалған, әмі кәсіпіне гүлләндірішкі тоғыр келедіған жапалық еллеріне баштын кәчірдім. Шындақла дөйләтнің күн сере құдырат тепі ватқан, пән техникада еңілік ярты ватқан мәзгіліге guvaqçı boldum. Mən pən texniki arqılıq vətəngi cavab qaytırış yolunu talladım. Aldın qəsrinin 60-cı illərinin 5-də dövlətimizdə neft bar idi. Amma yetərlik benzin və dizel ayırıb çıxalmaydı. Neft ayırış xizmətini tərəqqi qıldırışda aqma katalizlab acırtış açqışlıq texniki idi. Әйні чағда бұ техника қатлам-мықатлам қамал қылынған болып, нефт санайты министерліқі өз күчігі тайынып іш көріп, техники өткілігі ұжым қылышны қарар қылды. 34 яшлық Чин Джунво бұйрықы бина ән, дөлітіміздің түн жүріш, ақмы катализлап ажыртыш құрылмысының лайәлі күтісі болды. Чин Джунвоның оқуғытсы Jungo Neft Ximiye Sanayiti Guroyi Guangzhou Kuruluş Şirketinin Muavun Baş İnjineri Şilei mındaq deydi. 1965 yılı bu riyasetçilik kılıp layeligen tunc yürüş 600 min tonluluk akma katalizlap acırtış kurulması pütüp işki kırıştırılgen. Bu kurulmanın işki kırıştırılışı bilen biz işlep çıkargan benzin dövlet işçi bazarı ihtiyacının 70%'ini ilgiledi. Çin Junwo vetenge sadıklık bilen cevap kaydırdı. Şünçü yaşınıp kalgan çağlırdı mı, o kömür asasıdaki metanoldin, olefin yasaştın ibaret dünyavi kıyın meselini hel kılıp, Junwo'nun otura uzak mezgillik karbon koyup berişini azaytış stratejiyelik nişani tetkikati namlık mehsus kitabını neşir kıldırıp, devletinin karbon koyup beriş siyasetini tüzüş ve energiye kurulmasını tengşeşini ilmi asas bilen temildigen. 90 yaş kıkırgen tuğulgan günü de Çin Junwo özünün hayatını eslep mındak deydi. Ötken yıllarını eslesem, bazı işlerini kılıp, az dolu neticeli yani.

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa. Emdi Dünyağı Nezer programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar. Bu yıl kırgendim bu yan teximi köp çet el muhbirleri Cungo'u kilip, cüş urup ravajlını vatkan, kün sayın yengalını vatkan Cungo'u devamlı haber kıldı. Ula Cungo Kompartiyası özgü işinip, kudret depip, toğırlardı çiğ turup yengalık yaratıp, halk bəxt yaratış, milletini güllendiriş, dünyanın büyük birlikini işgaşuruşun ibaret buruşunu baştan ahır əst için

Hürmetli radyo anlıkçılar, Ebola virüs kesili, Marburg virüs kesili, kızıl, holira. Yakınki bir netçe aydın buyan, Afrika'daki nurgun devletle türlük yukum ahvalini arka-arkadan dokulat kıldı. Bunun içi de Afrika'dan başka rayonlarda nait az tarkılıdığan yukumluk kesellikle az emez. Nemi üçün köpkül kesellik kozgatkıçılığını Afrika rayonunda tüp yıldızın yok diştes. Afrika devletleri yukumgu takabül turuş ceryanı da kandak aldığını iliş, tizgilleş, kutkuzuş, davalaş tedbirlerini kullandı. Köpkül yukum ehvali arka arkadın dokulat kılındı. Yakında Kongo Kinshasa ve Uganda'da görülgen Ebola yukumu Dünya Sehiye Teşkilatı tarafından halkara köngül bölüdüğün tuyuksuz yüzbegen ammavi sehiye vakası deb ilan kılındı. Nöbette Ebola yukumu yanıla Kongo Kinshasa'da tez sürat tarqılıp yukumlanguçula üzlüksüz aşmakta. 7 ayının 4 günü geçe mezkur devlette dokulat kılıngan enik diagnoz koyulganla 1561 yetti. Bunun içinde 506 kişi kaza kıldı. En yeni sallık malumatı körüstülüşçe, Uganda'da enik diagnoz koyulganla 20'ye yetken. Bunun içinde 2 kaza kılgan. Ebola yukumu tehi besikmay turupla, Uganda yine Marburg virüsü bilen yukumlanguçularının körülgenlikine dokulat kıldı. Nurgun Taratkula 7 ayının 1 günü Dünya Sehiye Teşkilatı ve Afrika kesellikinin olduğunu iliş tizgilleş merkezini haber menbesi kılıp, Uganda'nın gerbi kısmıdaki bir balının Marburg virüsü kesili bilen kaza kılgallıkını haber kıldı. Marburg virüs kesili bir kıl eğir virüslük kanaş kızıtması bulup, kesellik alametleri yukur kızıtma, baş ağırış, muskulla ağırış, iç sürüş, kusuş, kanaş katarlıklarını öz işçi kalıdı. Bu kişenli keltürüp çıkargan Marburg virüsü bilen Ebola virüsü Yipsiman virüs kıtabı. Bu yıl 5 aydın buyan Afrika'daki nurgun caylada neçimin holira kesili dokulat kılındı. Kamerun Amvi Sehiye Ministerliği 7 ayının 3 günü mündak dedi. Mezkur devletin şimali çoğun rayonu da yakında holira kesiliği gırıptar bolgan 166 kişi dokulat kılındı. Bunun içi de 10 kişi kaza kıldı. Uttur Afrika Cumhuriyeti Sehiye ve Nopos Ministerliği 6 ayının 26 günü munulanı cakarladı. Bu devlette 6 ayının otturlardan buyan kolera kesiliği gırıptar bolgan cemi 197 kişi dokulat kılındı. Bunun içi de 24 kişi kaza kıldı. Nigeriya'nın Borno ştatıdaki sehiye tarmaklarının sallık malumatıdı körüstülüşçe 5 ayının 1 günüdün 6 ayının 7 günü gücü bolgan mezgilde bu ştatdaki kolera kesili dep enik diagnoz koyulganla cemi 8457'ye yetken. Bunun içi de 85'i kaza kılgan. Yakından buyan Afrika'daki bir kısım devletle kızıl yukumunun hücumu uçurdu. Zambiya Sehiye Ministerliği 7 ayının 3 günü munulanı bildirdi. Bu devlette bu yılın aldınki 20'de kızıl yukumu yüz berip 119 kişiye enik diagnoz koyuldu. 4 kişi kaza kıldı.

Italyon hükümeti 5-nji aýynyň 13-nji güni bu döletde kyzyl ýukumy tarkalganlygyny jakarlady. Bu ýyl 1-nji aýdan 4-nji aýgyça enik diagnoz goýulgan 41 ýukumlanguçy baýkaldy. Bunun içinde paýtaht Fertonda mahallede tarkalyş ähwaly görüldi. Onundan başqa Gewinia Bissau ommavi sähiýe ministrliginiň ministri Jenin Nantot 7-nji aýynyň 4-nji güni keçde mezkur döletde tunji maymun çeçiki kesili baykalganlygyny, sähiýe tarmaklarynyň döletniň takabül turuş mehanizmini ýolga koýganlygyny, halk ommasynyň huşyarlygyny östürüş gerekligini jakarlady. Köp hyl amyllar keltirip çykargan ýukum ähwalyny ýokutyş täs. Mutahassisler mundaq dep görsetdi. Şu jaýynyň dawalaş seviýesi we tarqalyşjan keselliknin aldyny eliş, tizginleş iktidarynyň çeklik bolýşy, vaksina emleşniň ýeterlik bolmaslygy hemde ojiz ijtimaiy muhit qatarlyk köp hyl amyllar girelişip ketgeçke Ebola virusy qatarlyk keselik kozgatkuçylany Afrika rayonunda yıldızdın yok diş kıyım bolmakta. Dövlet çigrası yok doktorlar teşkilatının Kongo Kinshasa'daki ciddi davalaşını maslaştırgıcısı Kate White yakında monulanı bildirdi. Kongo Kinshasa'daki Ituri ülkesindeki köpsandaki davalaş merkezleri iğir yükke berdaşlık berelmedi. Nurgun Ebola bimarlarının doktorxanaga bağan çağdaki kesellik ähwali bir qadar iğir. Onun üstüge köp sandikilleri bunundan ilgiri koyuk uçuraş kuşu süpüte de periklendirilmegen, hem de ziyaretini kubul kılmagan. Dünya Sähiýe Teşkilatının mütexessisi Belizer mundaq dep qardı. Nöwette koyuk uçuraş kallani izgoglap tekşürüştiki qiyin nokta izgoglap tekşürüş sanının az bolışı bolupla kalmay, yene jukumlanguçularını tekşürüşünün çonkur bolmastıkı, mehalide uçuruş uçurunun kemçil bolışı, hem de okşaş bolmağan sähiye rayullarda izgoglap tekşürüş süret perkinin bir kadar çon bolışı katarlıklarını öz işçi galudu. Cenab-ı Afrika alimleri başçılıkıdaki bir tatqiqat ömeki yakında Angliyada çıkıdıgan Operasiya Pichki Tibbi jurnalida makali ilan kılıp mundaq dep görsetti. Afrika rayonudaki Ebola yukumuga takabül turuşta sähiye tedbirlerini küçeytiş bilen bir vakitta yeni kurallık tokunuş, noposunun yötkilişi katarlık amıllar

0: açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
1: Tamak ne ilmi buyrutup, sağlam ozuklanaylı. Tamak ne pakız yap, eşip kalgan bulsan elab alaylı.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, naqşa köngül ızhari, qalibdin qalibge ilingan yol. Yıqımlıq naqşı muzikilerimiz bilen qalbınlağı yol ilip, vücudunlağı huzur beğişləş istikirə sənət səhnisi programımızını başladık. Programımızın ortaq soq alğayımız, mən riyasetçi Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Bahar Quyaşı namlıq naqşı bilen başlayımız, yaqdırıp anlıqa isilə.

Hürmetlik radyo anlığıcılar, əmdi köngül aramınlağa tağdım etdiğinimiz güzel köylədin Tötpəsil Söygügü Tolsun namlıq Moğulcı naqşa yaqtırbanlıq aysılar.

0: Rossiya şirketi yakında Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu bilen birleşip, Ürümçiden yolga çıkan Cenob Aviasiyasının barlık dövlet içi nöbetçi aeroplanları da uçuştan 15 minut ilgiri aeroplanğa çıkılı buluş mulazımetini yolga koyup, tekimi köp seperge çıkan yolcularga nepiyet gözdi.
1: Uçuştan 15 minut ilgiri aeroplanğa çıkılı buluşma lazımdı. Cenob Aviasiyası 2025 yıl 7. ayının 8. günü bu sahada tuncu bulup icat kılgan icadi mulazımdı. Bu mulazımette yolcularının ihtiyacı asas kılınıp, akıllaşkan teknikinin derecesini östürüş ve kesb ıslahatı arkalık, devlet işçi puhralar aviasiyası kesbide umumiyüzlük uçuştan 30 minutdan 40 minut qıçı burun aeroplanğa çıxış rəsmiyyətini beceriş mülazimətini toxtatış adətini buzub taşlab, ənənəvi aeroplanğa çıxış rəsmiyyətini becerişini toxtatış vaxtının yolcularının vaxtını özgərtişigə qoyuladığan çəkləmini azaytıb, texmi köp vaxtını yolcularğa qaldırdı.
0: 2025 yılı 7. ayının 8. günü Guangzhou'dan Beijing Daxing'a beriş geliş aviyatsiya liniyası da bu mulazmet yolu koygandın buyan. Cenob aviyatsiyası mevkani davamlıq Guangzhou, Beijing, Ürümçi tügünüge koyup, baskuşku bölüp, reytimli kalda kuçtun 15 minut ilgiri aeroplanğı çıkılı buluş mulazmetini tehe müköp meydan, punket ve aviyatsiya liniyalarge kengaytti. Bu qitim Cənub aviyatsiyasının Ürümçidin uçudugan barlıq dövlət içi aviyatsiya liniyalarigə yanımı uzartılışı Cənub aviyatsiyasının mulazimət süptini, dərəcəsini östürüşdiki mühim nəticələrinin əməl ilişi. Şunaqla Şincan bazarını çoğunqır qeyzib, Ürümçi tügün kuruluşini tezlətişdiki aşkuşluq tədbir.
1: Dikkat kılışka erziydiğini uçuştun 15 minut ilgir aeroplangıl çıkkıl buluş mulazımeti kaplıgan aviyasiya liniyelerde yük tak toşka havalı kıladığan yolcularının yük tak toşka havalı kılış resmiyetini biciriş vakti yanıla nöbetçi aeroplanın uçuştun 30 minut burun ayaklaşıdı. Yük tak toşka havalı kılmaydıgan yolcularga karta bu mulazımette aeroplangı çıkış resmiyetini biciriş Pokiyinin resmiyetlerini becerişini, yani aeroplanğa çıkış resmiyetini becerişini toxtatış vaqt talebi əməldən qaldırıldı. Yolcular faqat aeroplanğa çıkış eğizi taqılışdan burun, yani növbəti aeroplan uçuşunu planlayan vaqtdan 15 minut burun aeroplanğa çıkış resmiyetini beceriş bexatarlıq təşkirişi və aeroplanğa çıkışını tamamlasılı boludu.
0: Çaklık orunduqluq yolcular, hərkəti kolaysız yolcular, tunca qitim aeroplanğa çıkan yolcular, çoğlar həmrah bolmağan balılar, hamildar ayallar, bovaqlar, balılar bilən səpərgi çıkan yolcular qatarlıq alahidi mulazimət ihtiyacı ba toplarığı nisbətən yetərlik aeroplanğa çıkış vaxtı qaldırış təvsiyə qılınıdı. Cənub aviyatsiyası yenə alahidə yolcular topu üçün məxsus mulazimət pokiyi təsis qılıb, yolcularının kütüş vaxtını qısqartıb, mulazimət təsiratını yuxur götürdü.
2: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması, koşumçu materyal yok, şekli kapsul, içindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, temizsel çüçümel, asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram, eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çiseti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması, koşumçu materyal yok, şekli kapsul, içindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, temizsel çüçümel, asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Әкс тәсірі азыр

0: yurtumdaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfamızda Qulji şehri Ningyuan Koçi Başkarmısı Xalq Qolayı Pidayılar Mülazımetini öygeçi yetküzgellik doğrusu da sözləp birimiz.
2: Qulji şehri Ningyuan Koçi Başkarmısı Partiya Xizmeti Komiteti yakın qiyillardan buyan, partiya kuruluşu arqılıq yeni dəvir mədəniyiliki əməliyeti xizmetiki yetekçilik qilishdi çıngdırıp, Shinho Pidayılar Mülazımetinin özgeçi markısını çoğunqır yedildirip, Pidayılar Mülazımet sistemisini qeliplaştırıp bərpa qilip, xalq qolay mülazımetini daimlik qanat yaydırıp, ammığa mülazımet qilishinin ən axırqi bir kilometrini bütün küçü bilen ravallaştırdı. Qulji şehri Ningyuan Koçi Başkarmısı Vinyuan Mahallesi ahalisi Wang Momay mundaq dedi. Bu pidayilani hemimiz naydi yaxşı tonuyimiz. Ula daim öyümüzge tamak ekirip berudu. Öylerimizni tazılaydu. Her vaqit biz yaşanğanlarını oylap durudu. Bu bir top köyümcan pidayilanın qoğdışı bilen biz mahallede xatırcemlik hem illiqlik his kılavatımız.
1: Koçi Başkarmısı Partiya Xizmeti Komiteti Tevellikteki partiya azaları, yurtu qaytqan Ali Mehtep oquqçıları, her millet ahalısıdın 200'dün artıq adamını birleştirip, 9 pidayılar mülazımet küçük ətirti təşkillib, məhəlli dairisini birlik qılıp, mülazımet rayonuna ayırıp, böləklərgi bölüb, öddik elib, kapalətləndirişinin uzaq ünümlik mexanizmini bərpa qıldı. Pidayılar yaşanğanlarga tamaq yetküzüp beriş, tazlıq qilish, maddi əşyası etibiliş, əxli iqtidarlıq yan telefonunu ögütüş qatarlıq mülazimətlərini qanat yaydırıp, yaşanğanlarının rəqəmli qiyin məsilsini yeş bəl qilip, cəmi 170 qitimdən artıq öygücü berib, yardan bərdi. Şunun bilen bir vaqtta mədəni şəhər bərpa qilishqa bütün küş bilen maslaşıp, muhit tazlıqını daimliq düzəb, ilgirgi keyin, 90 meydandan artık oltıraq muhitini tüzeşine kanat yaydı.

0: Yüksel Vatan Şincan.
1: Hürmet radyo anlıqçılı, bu sayfamızda Ahtu Yezgilik Kesipler Bahçısının çöllükte tarakiyat yiyen yolu üstüde izdini vatkallıqın tonuşturmuz.
2: Ahtu Nahiyesi Çarlon Bazri Koilun Cayuan Eslihalik Yezgilik Bazısı da yakında 2918 parnik grel şepretlik yasalgan bulup parnikteki şoklalar pişip bazarga seyleniş aldı da turatdi.
1: Shandong Shuguangdan kelgan alay taklif qilingan oliy agronom Luvilli Parnikda ishchilarning temperatura namlik sonliq ma'lumotlarini tengishiga yetakchilik qilyapti. Luvilli mundaq dedi. 3 yillik texniki darajasini o'stirish orqali hozir bazaning hamma yerida o'lchamlashgan, aqllashgan zamonaviy yezgilik manzarasi borliq keldi.
2: Bu, Ahtu Nahiyesi zamanevi yezgilik kesipler bağıtçısıdaki yukarı süpetlik terakiyatının canlılık ıxcam görünüşü.
1: Bu yıl birinci ayda Ahtu Nahiyelik zamanevi yezgilik kesipler bağıtçısıda Abdunum Rayonluk Yezgilik Pen Teknik Rayonu kuruş resmi tasdiqlandı. Bunundan ilgiri bu bağıtça 2022 yılının ahırda Abdunum Rayon derecilik zamanevi yezgilik sanat bağıtçısı bulup bağlanan bulup, bir yadro, 6 bağça ve köp nokta boşluk terakkiyat sistemisi orullaştırılgandı.
2: Bir yadro, Ahtu Nahiyesinin barın yezisi, Çarlon Bazri Katarlık 4 yezi bazar 11 memuri kentini kaplıgan. Umumi kölümü 138.900 mol kilidigan kesip yadroluk rayonini. 6 bağça, yezilik terikçiliği, çarvıçılık, bakmıcılık, biyo-tibbi doğruları, yezilik koşumcu məksulatlarını inçiki pişiklaş, soğuk, zancırsıman ambardı saklaş, əşya oboroti qatarlıq 6 çoğun alaydı kəsip orullaşdırılgan bağçı işçidiki bağçını. Köp nokta, ətraptiki köçürülgən amma və aylanma liniyariki 6 yezi bazarının mas tərəqiyatıqı təsir körüstüş və türkü bolışını körüstüdü.
1: Ahtu Nahiyelik zamanevi yezgilik kesipler bağıtçısı növette 20 karxana makallaştı. Kesipler biyo-pen texnika, yezgilik pen texnikisi, elektronluq soda, yemeklik pişiklaş, çarvıçılık, bakmıçılık qatarlıq 7 çoğun sahanı qaplap, 2000'dan artıq amını işiq orullaştırış kütütkü boldı.
2: Bağçı rayonadaki Aloy Teriş rayonada 500 mo yerdeki kolasu aloyunun yopırmıqı kən bulup, kuyaş nurunu yeterlik sömürüp, yıllık

0: Yarqın ism.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfamızda memleket boyunca münevveri partiya işleri hizmetçisi Car Mehmet Abdurrahman'ı tanıştırırız.
2: 7 ayının 1-ci günü, Cungo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığını təbrikle vatkan təntənilik peydde, Uluğçat Nahiyyası, Börü Tokay Yezisi, Targılaq Kenti Partiya Başyaç İksinin Şucisi, Kent Ahali Komitetinin Müdiri Car Mehmet Abdurrahman Şerep bilen, Memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi deyen şereplik namğı erişti. Car Mehmet Abdurrahman Beijing'den şerep kuçup kaytip kelgenden keyin dämmi almay, Pamir egizligidiki tağ arısığa atlandı.
1: Pamir egizliginin tağ topları tutaş çigra liniyası yılan bağrı qarlıq tağ jılgıları arısığa sozulgan bulup, Targılaq kentte muş yerge jaylaşkan idi. Bu yer Car Mehmet Abdurrahman'nın yurtdi. Şundaqla o çiñ turup kelgen baza. 20 yıldan bu yan o Çigra'nı qoğdap, yez kentlerini güllendirip emle işlep, bir komünistik partiya azasının samimi əsli məqsidin namayan kıldı.
2: Peşkadam partiya azası dadısının tərbiyyəsi de Car Mehmet kiçikidin tartıpla Çigra'nı qoğduğallıq, ailini qoğduğallıq degenini esidi çın saxlap, baştan axır Çigra'nın birinci sepidə yıltız tartdı.
1: 2018 yıl 9 ayda Car Mehmet Abdurrahman kənit partiya gerçekçisinin şücüsü boldı. O, vəzibiki təyinləngəndən boyan baş-naxır Çigranı qoğdaş, Çigranı müstəkkəmləşinin mühim siyasi məsuliyyət qılıb, Targılaq kəntinin Çigra liniyası uzun, adəm sıra yünküb, baş quruş, kontrol qılış qiyin buluş əməliyyətigi birləşdirib, hər cəyinin əhvalıqı qarab aldın eliş, kontrol qılış sistemisini əlalaşdırdı.
2: O, başlamçılık bilen partiya azaları başlamçı buluş, amma katnışış, sakçılar bilen xalık hem türkü buluştak strolog Çigranı qoğdaş mekanizmini yolu koyup, tağ çoksi, cilga, yol boyici mesuliyet rayonunu doğru ayırıp, xalık müdafiyesi bilen teknikilik müdafiye birleştirilgen keçkündüz koş növetçilik endisini əməliyleştirdi.
1: Onun yetekli

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.

0: qoşulğan illik muamil bilen yetekleş birleştirilgen jallıq icra qilish endisini qollanıp icra qıldırılğıcı kan x bilen ola qilishib sirdishish sözlishini qanat yaydırıp emgek kapalti ola qadar qanun nizamlarını mecburi icra qıldırışqa birleştirip küçki ige hüküm kesim hücetini ret qılsa lövzide turmağalla tizimlikige kırgızıldıqallıqı. Yukarı istimalni çekleş, artık kanuni cevapkarlıkını üstüge eliş qatarlıq cazalaş, agahlandırış akıvetlerini iniq düşendirip, onun kanun hesabatı, inavet hesabatını iniq hesaplışığı yardan berip, onu özünün kanunda belgilengen mesuliyetini iniq tonup, macerani teşebbüskarlıq bilen tügütüşüge yetekledi. Murasa qilish orqali kan ikiz shaqini nisi qaldirish, ijroni rad qilish, ig'ir xavfini tunib yetib, naq maydonda ikki diloning barliq ijro pulini bir qaytimdilar to'liq to'ladi. Nisi qolgan shaqini olgandan keyin Li ikiz Sau ikisining qalbidagi orashliq muvaffaqiyatlik tugatildi. Az somuluk icra dilolarının nişanı çoğun bulması mı? Lekin her bir dilo her millet amı aldıravatkan, kıynılavatkan, gəm kılavatkan, arzu kılavatkan işlerge dair meselelerge çetilidu. Hem Türkiye, merkezi 30 min yuandın tövən az somuluk emgek mulazımeti, haldın xəver eliş, qarız eliş qatarlı xalıq durmuşuğa alaqıdar icra dilolarını çın közləb, bütün ceryanda xalıqdın Ünümlü soruşta çın durup, amının razı bolğan bolmağallıqı. Zidiyetinin üzül kesil, tügütülgen, tügütülmigellikini hizmet ünümünü tekşürüşünün yadroluk ölçümü kılıp, xalıq durmuşu türüdeki icra maceralarığa karıta tez ayırıp taksimleş, tez udullaştırış, kanunni tez düşendiriş, tez adaqlışını ilgiri sürüştü çın durdu. Bu yıl kırıp azırgıca, Bu, hem türtki mekanizmiga tayınıp, xalıq turmuşuğa alaqadar türlük icra qilish dilolardan 70 neçini yuqur ünümde becerdi. Her millet ammini təxminen 400 min yuan iqtisadi ziyandan saqlap qaldı. Programımızdan torda hem türtki buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden mu məslihə soraydıgan kanun məsleleriniz bolsa, sılu şirting abonecila terminalini çürüp, programımızda hem türtki bulup söz kaldırsanız buludu. Programının teximi köp esil məzmulları sılu şirting abonecila terminalıda. Eğer kanun məsleleri haqıda məslihət sormaqçı bolsanız, Doyin əpsini çürüp başbettin, Guli Shuo Xinjiang, yani Gülinin Xinjiang hikayesi namıdaki Doyin numarını koşuvelip, söz kaldırıp, biz bilen hem türtkü bolsanız mı buludu?
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolarını əsker tutu.
2: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elavalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticəşlik bulup, əşəməçlik kılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıp, söz hərkitimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamak istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga qanchalik vaqt ketidu?
3: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışığa 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiğa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolarını əsker tutu.
2: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elavalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticəşlik bulup, əşəməçlik kılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıp, söz hərkitimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamak istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz...

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munda Tıprak programısını anlayışınlarını karşılığımız Mən Hriya Satchi Hamida Qiyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlayış berimiz. Güllünü batkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, Yangzhou Şinjan'ı neşallıq yerden berişte, Künes Nahiyasının ğaz ixtisadının süptini aşırıp, dərəcəsini östürüşke küç qoşdi.

0: Şayar nahiyası Yantaq şəhər yezisi ölçəmləşkən çarvı öy quşları soğudu bazarı rəsmi pütüb işqi kiriş türüldüyü digə məzmunlani deyikdınlağı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə Korlu şəhərədiki baxmıcı Go Jinxia toxulani məsul bolub biqiş ticaret əndisini sınaq tariqisi yolu qoydu. Qaraqaş nahiyasidagi hasal harisi baqquchi Aba Bekri Mehmet Tursun sanduq-sanduq hasal harilari bilan bir oylik kishilarining baxtiga tirak bo'ldi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Yezigligi yeza dehqonlarga aloqador uchurlar sahifamizda Qulji nahiyasidagi ming moliq ko'zgi bug'doy ulgi etizining o'tirchi mobeshi hosoli 828,128 kilogramga yetib, mamlakat bo'yicha yuqori hosil elish rekordi yangilandi qatorliq uchurlarni anglatamiz. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatingizga programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu Slushiting abonachilar terminalida mos qadamda anglatiladi hamda har vaqt qaytirib anglagani bo'ladi.
1: Gullunayotgan yezik hantlarga nazar.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, güllün uvatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizni davamlaştıruvatımız. Yakında, Şayar Nahiye Yantaq Şehir yezisi ölçemleşken çarva öy kuşları soğudu bazarı resmi bütüp işgi kırıştırıldı. Bütünlüğü yeni kalıplaşkan soğudu süpsinin işgi kırıştırılışı, Şucay'nın çarva öy kuşları soğudu endizisini alalaştırıp, təvəlikdeki bakımcılarga bir qatar, adil, kolaylık, yukarı ünümlük soğudu yolu içip verdi. Yakında Şayar Nahiye Yantaq Şehir yezisi ölçemleşken çarva öy kuşları soğudu bazırgı kırgınımızda umumi meydanının pilallanışı retlik, orullaştırılışı ilmi idi. İşki polat kurulmalık soğudu lapsi kən, azade yoruk, hava ötüşüp durduğun, əslahalları mükemmel bulup, göç kalısı, göç koyu məxsus soğudu rayonu ayrılgan. Kaşa əslahalları ölçemlik toluq idi. Şunun bilen bile, bazardan ölçemleşken soğudu yolu, kəsbi karantin kılış təkşürüş rayonu, soğudigarlar saklaş rayonu qatarlıq funksiyelik rayonla yürüş dərstürülüb kurulgan bulup, çarva öy kuşları soğudusu, yuqumluq keselliklerinin aldın iliş karantin kılış, xadımlar saklap duruş rayonu qatarlıq türlük ihtiyacla her tərəflimi kandırılgan idi.

0: شنشیتان مارکلوق بورک قوتلش بدنی کشیتش کپسولی. بی تردیکی OTC دورا. ترکیبی اپیمیدیوم اوتی، سلخ یپرماخلق ازغان، سیرخ یوگی، برجن ارقی یسالمسی، گوجی یسالمسی. خوشمچی ماتریال یوک، شکلی کپسول. اشتیدیکی دورا کنگور یکی بیغرنگ تلقان، تمیسل چچمل. اساسلیق رولی بورکنی قوتلب بدنی کشیتیدو. بلپ تیلیب اغریش، باش قیش، Kulak hongulduş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulduş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulduş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulduş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Kaltız Beyiş Mahirleri
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde Kurul şehrindeki bir tohu firmasını ekskursiya kılıp, yerlik tohularını mesul bulup kandak bakkallığını körüp gelimiz.

Aba Bekri bilen xotini Rabia Mecid Sadaq kentidiki Hasal Harisi baqıdığan dehqan ailesi bolup, ailesinde 6 can bar. Hasal Harisi biqish ailesinin asaslıq iqtisadi mənbəsi. Er xotun işkeylen, yıl boyu etizliqtiki Hasal Harisi biqish meydanıda yıldız tartıp, əmgekcan bir jöp qolığı tayinip, bütün ailesinin turmuşunu qamdap, pärzantlarının oqışığa tirek boldi. Her yili 4-ci aydan 9-ci ayğıcı bolğan vaqt hasal yığışının altın məzgeli bolup, her 25 gündə bir qeytim pişqan hasal yığış tamamlanıdı. Bütün yıllık hasal umumi məhsulat miqdarı 3 tonnağı yedidi. Her cıngını bazar bahasıda 30 yuan boyu hesablaganda, hasal setişten kılıngan yıllık kırımla 70 min yuange yetip, bu ailenin turmuşunun muqim, pärzantlarının tərbiyelenişige kapalatlı kılışını puhta tirek bilen təmilleri. Her qetimliq şerin hosulunun kaynıda, erxotun şikayelanın maslışıp sındırgan cepalıq əcriba. Hasal Harisi biqish aslidanla japalıq həm adamını qiynaydıgan kəsip bolup, yıl boyu həri topuğa həmrah bolğaşqa

Asal harisi çekebiliş adetki işiydi. Asal yığış meşgulatı da yürüşlük mudapiyeliniş cabduklarını kiygen takdirdi mu, asal harileri yanıla mudapiyeliniş yurçuklarıdan kırıp bilek boyurlarını çekebalatdi. Kızırıp işip ağrıydıgan yarı eğizi neç gün davamlaşkan denkeyin andın yanatdi. Lekin Aba Bekri bu cephalık emgeki könüp kalgan bolup, her kitim hasal harisi çekip alganda, o pekat süzük suda pakızı yuyup, melhem doğru sürkep bir taraf kılıp, kızırıp işip kalgan jarahat ornini uğulapla, derhal enişip durup, koladaki hizmetini davamlaştırıp, azaldın ağırıq sebebidin hasal yığış sür etige dahli yetküzmeydi. Aba Bekri daim qatar-qatar hasal sandıqları arasında uyaqtan buyaqı meñip, hər könikini ehtiyat eplan elip, hasal eliş, hər könikini bir tərəf qilish iş tərtibini səvirçallıq bilan tamamlaydı. Bütün jarayanda inçike ehtiyatcan bolup, pişiq ölçemlik qılıdı. Ayali Rabia bir çat turup maslaşıp, hemkarlaşıp, koluğa tığlık asbabını elip, Harry Königinin bir kavetini dal jayıdı kesip, bir taraf kılıp bolgan Harry Königini hasal çaykaş tuğuğa selip, mekanikilik merkezden kaçırış usulü arqılıq hasalını ayırıydı. Köp yıllık hasal harisi beqiş hayatı da, onun çoğun kiçik Harry çeki olgan izleri beliki ve boynını kapladı. Bu jarahatla hem onun emgek iznası, hem onun çapa müşakkatki çıdap kaysarlık bilen küreş kılgallıkının ispatı. Bir adam sandıqının altında hasal yığıp, bir adam yeni de pişiklap pişledi. Erhutun nahaydı yakşı maslaşıp, iştahsimatini tertiplik ilip bardı. Her günü hasalının hoş yedi, etrapkı taralgan etizda emge kılıp, cepa müşakkat ve ağırıqtın korkmay, astaydıl acır sındırıp, şerin meyvelerge erişti. Altı canba bu aylığı nisbeten etkanda, hasal harisi beqiş tirikçilik kıladığan bir xil hünere bolublu kalmay, teximi muhimi bir aylı kişilerinin güzel turmuşkı atlanışıdaki ümidi. Erhutun işkeylen, baştan ahır bəxtinin küreş kılıştın keledğalıqı işin odu. Ola, əməli işləşki tayinib, kırımni muqimlaştırış, kəsibki tayinib, turmuşni muqimlaştırışdı çın turdi. Olanın ən çoğun arzusu, tırışıp, əmge kılış arqılıq, ailə şəraitini yaxşılap, balılarını xatırcam okup, okuşta netici kazanıp, bilimge tayinib, takdirini özgertip, kaltıs kişilik hayat yaratış imkaniyetigi iki kılış.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anla vatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tuprak programısı. Əmdiri yıqtınla yezi iliki yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsun. İli Qazaq Abdunum Oblastının küzgi buğday hosulani ölçeş xizmetinin uxş xəbər tarqaldı. Qolcın ahiyasıdaki mın moluq küzgi buğday ülge körüstüş etizinin oturucu mobeşi hosoli 828,128 kilogramga yetip, memleket boyunca küzgi buğdaydın mın mo yerde yukur hosul eliş rekordunu yarattı. Çapçal Şibe Abdunum ahiyasıdaki 10 mın moluq ülge körüstüş bazısı da mas kademde kən külemde mol hosul eliş işqa aşırıldı.

0: خلقتن اقل سورش خلقنن احتیاجن ایگلشت چنگتروب اساسی قطلم خلق قرولتینن مسئولیتن ادا قلش اولن سجل چنگتب خلق قرولتی بکلری علاق استیقامن یخش قروب اوندن یخش پایدلنب بکلرنن خلق قامس بلن بولغن علاقسنی دایمن قویقلاشتروب خلق ترمشی امالی اشلرنی آمنون کونلگی یک قدک یخش قلب تزم اوزلدکن ترشب ادار قلش اونمگی آیلاندرش گیرک Lenin Ping tekşürüp tatqiq qilishqa, yetekçilik qilishqa qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Bu yilning oldingi yarmida Shinjang elektr to'rida setilgan tok 115 milliard 41 million kilovat soatga yetib, bo'ltirq shu mazgildagidan 14.26% ko'payib, tarixdagi o'xshash mazgildagiga solishtirganda yangi rekord yaratildi. Setilgan tok miqdori rayon iqtisodining yurishidagi muhim barometr. Алдыңғы ерім елді Шинжаң бойынша ішкенші кәсіп сетілген ток 75 миллиард 141 миллион киловатт сағатке етіп, сетілген омымы токның 65.32%-ін егеліп, болтырқ үшін мәзгелдегіден 20.59% көпәйді. Бұл ішілтілген токның ешшедікі ядролық әрекетлендіргі күч. Алдыңғы ерім елді топ ә парчы сетіш кәсіпігі сетілген ток 5 миллиард 230 миллион киловатт сағатке етіп 25.63%. Ятақ, емек ішмек кәсіпігі сетілген ток 1 миллиард 729 миллион киловатт сағатке етіп 11.49% көпейді. Санаат күчейіп, башламчы болып, базар стималы сыжыл жалынып, Шинжаңның ықтисады мұқым яқшыланды. Yeşil tövən karbonluq yeni kəsib halıtı cüş urup ravajılınıp, tok işiltiştiki ən yeni eşiş muhiyyətini barlıqı kəltürdü. Yeni energiyalik avtomobilinin umumluşu süreti tezlişib, Şincandiki 97 nahiyyə şəhər rayon, 1186 yez bazar amovi tokluğu bilən toluq qaplab, yeşil səpər yürüşlük ul əsliyəleri sicil mükəmməlləşdi. Алдыңғы ерім елді Шинжаң бойынша ток қачылаш, батария алмаштырыш мұлазымыт кәсіпіде 1 миллиард 632 миллион киловатт сағат ток сетіліп, болтыр құшу мәзгілдегіден 104.37% ашты. Бірімчі үйіқірі ең техникілік кәсіплер тарақият районы, ең шәхір райондығы бір амави ток қачылаш пункітіда шәхір алысы ең энергиялік автомобилігі ток қачылап атады. Үрімчі шәр алысы Лин Винжан мұндақ деді. Тоқ қачылаш пункті көп болғачқа таллаш имкан етіміз көп. Төт бәшләді кәлсәк, төт мұ әтрапы тоқ қачылаймыз. Әрзан. Үрімчі Гаушин Лен Чуан, оқачылық чәклік шіркетінің муавын баш директори Ми Ян мұндақ деді. Күніге отыр есап білен 600 автомобил қытымғы екін мұлазымет қылымыз. Вақыт қайырылған ток бағасы арқылы халықы нәпиет күзі сиясытын елгі қойып, автомобил егілеріні юқыры пәлі мәзгелі білен тақаш тұрмай, ток қачылашқы етеклі дұқ. Саяхәчілік ават пәсілінің етіп келіші. Әгішіп, Шинжаңның мәдәниет саяхәчілік базары сыжыл жалланды. Жайлардыки соды чәмбіріки кәшлік базарларда херидар тез көпейіп тұрмышта тижаретті ток ішілтіш ихтияжының ешшіғы түрткі болды. Хотен кәшлік базарының муавын баш директори Әкбер Мұхтар мұндақ деді. Азыр Хотенгі саяат келдіға ла бәк көп. Кәшлік базарының содысыны барғансыр яқшы болу атыды. Ішіләткен токмы нәтчі елдікіден бір әсідін көпірек ашты. Халық тұрмышы содыды ішілтілген ток сыжыл көпейгендің башқа. Еңіче энергия сақлаш кәсіпеді ішілтілген токмы. Олқыш характерлі көпейіп, бойыл 6-ч айның ағырғыча, Шинжаң электрі торығы кірген энергия сақлайдыған абонт 39-ға сақланған ток 2 миллиард 848 миллион киловатт сағатке етіп, болтыр күші мәзгілдегіден 291.95% көпейді.
0: Станысымыз қабірі. Мәмлекет бойынша көлемі ең чоң сызықтық Фреснел жарықтық ыстықтық универсал энергия үлгітүрі Сәнше Грохенің құмыл 1 миллион киловаттық жарықтық ыстықтық білен жарықтық волт бірлестірілген түрі екінде рәсми сауда сынақ тәрекісі ішке кіріштірілді. Бұның білен дәулетіміз жарықтық ыстықтық электр техникасыны кең көлемде тауарлаштырып қолданыс саласында пұхты қадам ташлады. Бұл түр құмыл шәрдігі чөлдікнің шікірсігі жайлашқан. Омымы генераторлар сығымы 1 миллион киловатт келеді. 100 000 kilovatlık eritilgen tuz, yorukluk, ısıqlık, energiya saqlaş elektr stansiyası ve 900 000 kilovatlık yorukluk volt elektr stansiyasını tərkib tapqan. Tipek, şamal, yorukluk, ot, ısıqlık, energiya saqlaş bir gevdiləşken köp ıqtidarlıq öz ara toluqlaş bazisi. Şundaqla, dövlətnin tonju türkümdeki kuyaş energiyası ısıqlık arqılıq toq çıqırış ülgü türlerinin biri. Yoruqluq ısıqlıq elektr stansiyası rayonuna 260 000 parça yuqori eniqlikdeki ızqoqlap nur qaytırış eyniki orntılgan bolıp, tarqa kuyaş nurni ısıqlıq yığış turubusiga yığıdı. Issiqlik yig'ish ko'lami 800 ming kvadrat metrga yetdi. Turning yurish-turish mas'uli Jen Yeming bundoq dedi. 8 soat muqim energiya saqlab tok chiqarishni ishga oshirguli bo'ladi. Issiqlik Fresnel texnikasi navbatdagi yorug'lik issiqlik energiyasini saqlash sohasida iqtisodchilik bilan amaliy qo'llanish jarayonlariga teng e'tibor berishdagi muhim yangilik yaratish yo'nalishi. Turning to'g'rilashtirilishi dal mushu texnikaning tajriba xonadan ko'lamlashtirib qo'llanilishiga qarab yuzlanishidagi oshqushliq bo'sish. Sizıqlıq Fresnel texnikasi nur qaytirish aynikidagi Fresnel unumidan foydalanib, bir qitimliq nur qaytirish orqali quyosh nurini issiqlik yig'ish turbasiga markazlashtirdi. Yerdan foydalanish nisbati yuqori, yurish-turish, osrash tannarxi tövban bo'lishdek afzalliklarga ega. Bu qitimqi keng ko'lamda tovarlashtirib qo'llanish bu texnik lingiyasining mumkinchiligi va pishib yetilish darajasini dalillab, davlatimizning keyingi keng ko'lamlik yorug'lik issiqlik turi qurilishini intayin qimmatli foydalanish avrishkisi bilan ta'minladi. Jin Yeming mundaq dedi. Umumiy aylanish eng yuqori yuki 102 megavatga yetganda mu sistema muqim aylandi.
1: Stansiyamiz xabari. Bu yıl 1-ci aydan 6-cı aygacha Şinjanın fuqralı aviasiyasi transportida her qaysı ayırdırımlarda toşulgan yoluçi 26 million 159 mingga yetib, bultur qushu mezgildigidan 6.1% toşulgan yük ve posilka 193 600 tonnaga yetib, 12.7% köpeydi. Yazlık tatillik yolucu toşuş başlanışı bilen Şinjanın aviasiya bazarı yolucular yukarı dolqonunu kütüb aldı. Gülca, Altay, Korlu, Katarlık, milyon derecelik tarmak liniya ayırdırımlarda yolcular zor derecede köpeydi. Ayırdırımla aviasiya şirketleri bilen tən hareketlenip, Şinjan işçi aylanımı liniyası, sayahat bevasitə liniyasını zışlaştırdı. Korla, Neşbüt şehri ayırdırımı yolcular mülazımtı bölümünün başkurucusu Li Yi mündaq dedi. Hazır künüge otur hesap bilen 10 min adam qetimdek yolu uçu toşuvatımız. Bu, bultur kuşu mezgildikidin 15% köpeydi. Guangdongluk sayahatçı Ding Yuguang mundaq dedi. Aviasiya liniyaları ayırplan, ayırdırum köp, seperek çıkış kolayken, seyligahlığa kandak verişten gəm kılmaydıken biz, kanıq uçu oynadım. Oldingi yarim yilda Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti toshigan yo'lovchi va yuk bultur qushu mazgildagidan ayrim holda 4.42%, 11.28% ko'payib, yo'lovchi yuk transport kasbining supti o'sib, unumi oshdi. Xinjiang Fuying Asia Obroti cheklik shirkati bosh mudirining yordamchisi Yang Jin mundaq dedi. Yük tapşırış yolunu köpeytip, keçi gündüz tapşırış endiyesini umumlaştırdık. İlgiri heptede 10'dan 12'ye geçik ayrı planı fıçattı. Hazır heptede 14'dan 16'ye geçik ayrı planı fıçıvatıdı. Şinjan nöbette, gol liniya tügüllerinin süpütünü östürüş, tarmak liniya ayırdıromu torunu zıslaştırış, xalqara yolunu kengeytiş arkalık, gol liniya bilen tarmak liniya hem türtükü bolıdgan, işçi sırtıgı ravan katnaydıgan, işlep çıkırış bilen aviyasiya yuğurulgan, akıllaştırış arkalık kuvvet koşudugan boşluk altın yolu berpa kıldı. Ayırdırımla otur yolda almıştı gallani, yatak bilen təminləş, tiz almışış qatarlıq xalqı nəfiyyət güzüş mülazimətlərini mas qədəmdə oturuğu çıxırıb, aviasiya bilen mədəniyyət sayahatçilik birləşkən, tiz kilib aldırmay sayahat qılıdğan yeni əndizini barlıqı kəltürdü.
0: Stansımız xəbri. İli oblastı Şinjan, Shinyan Motion Pen Texniki Cheklik şirketi bilan birleşip öz aldığı tadqiq qilib yazgan dövlətimizdeki tunji üst quddus kombayinini ili daryo suvatisidki üst quddusluqda sınaş 7 ayının 10 günü tamamlanıp türlü körsetküş közlimigi yetti. Bu dövlətimizning xushburaq material ziraitini maşinda yig'ilish ishlarida bo'z shosil qilinganligidan derak berdi. İli Derya Sıvadısıdki Tianşan Gülzarlıqı Mənzi rayonuda işki üst quddus kombayini gülzarlıqını boylap tertiplik meşgulat kılvatatdi. Kombayin üst quddusunu orup toğırganinkin yetküzüş tasmisi kozuqı yetküzüdü. Adem meşgulatı qarğanda tənlər 30%-dən 50% kişi ticilidü. Şincan Tianşan Gül Dengizi Yezilik Sayahiyeti Grohi Çeklik Şirketi Yezilik Maşınları Mulazmet Bölümünün Başnazaretçisi Şaşin mundaq dedi. 22,000 mu üst quddusni ilgiri adam küçüge tayinip şikayda aran orup olattuk. Hazır kombayin künde 50-60 mu üst quddusni yukur ünümde pakız oryalaydı. Közlümük yattuk. Әмәли сынаш мәзгілі тәтқиқат коллективі теріс сүшіліқі бә ер шәклі шырайды оқшымаслық әхвалыны көзді тұтып, қайыт-қайты мәшғулат қылып дәліліп, құрылма білән сестеміні әлалаштырып, оғырыш үнімей бә оғырылған үсті құддусының мүкеммәлік дәрейді сынашырды. Шинжан, Шиньян, Мошин, Пән техники чәклік шіркеті, техники мәркізінің тәтқиқ қылып ярдышқы мәсул қадыми, Фың Чоңян мұндақ деді. Üst Quddusni şeyhi bilan yiqqanda keyinki basqışta üst Quddusun cevher miyip şıqlığanda hem de üst Quddusni qurutup gülini yiqıp alganda yığış ünimigi kapalatlı qılğılı boludu. Abdonum rayon bu yıl kirgen numuyan devletning yezilik maşinisini tadqiq qilib yaratish, yasash, umumlashtirish, foydalanishni bir gavdalashtirish siniqini faol qo'lga keltirib, moliya maxsus mablag' ajratib, kamchilikni to'liqlaydigan oshqishlik mashina hamda yadroliq zapchaslarni davlatimizda ishlab chiqarishni qo'lladi. Üst Quddus kombayini öz mağdığın xasın yığış maşinisi qatarlıq, öz aldığı tətqiq qılıp yaratqan yez iglik maşinlarını arq-arqıdan işləb çıxırıb, yez iglikini zaman birləşdürüşünü trəkki iqi qıldı.
1: Stansımız xəbri. Növətdə Cınnahiyəsdə 100 min mo yerdəki alqatın molusal elinib, deyqalla kən göləmdə yığıviliş məzgəli qəkirdi. Jing nahiyasi toli bazardagi o'lchamlashgan uligi bog'chasida olqatlar xuddi qizil yeqiqqa o'xshash shoxlarga patmay qolgan edi. Dehqonlar xushallikka cho'mgan holda olqatlarni uzib yashiklarga qochilayotdi. Jing nahiyasi mingmo'lik o'lchamlik uligi olqatlikdan 14 ni barpo qilib, sortliq olqat nisbatini 95% dan oshirdi. Olqat o'stirguchi Wang Li mundaq dedi. Ölçemlik pervish qıldıq. Hazır əla süpətlik alqat nisbəti teximi yuqri. Turmuşumuz barğan sıra yaxşılandı. Jinnayastiki Jimingxin alqat kəsbi tərəqqiyat çəklik şirkəti, Tianshan meyvəçilik yezgilik pən texniki çəklik şirkəti qatarlıq başlamçı karxanlar bütün liniyada toluq yüklük işləb çıxarmaqda. Jinnayasi alqat şərbəti, alqat içimliki, alqat qəhvəsi, inçki eçitilğan içimlik Kollagillik, piptit, qatarlıq, 80-nə çıxıl məsulatını tətqiq qilib işləb çıxardı. Hazır nahiyədə alqatını umumiyyüzlük pişiqləb aylandırış nisbəti 95% yetib, inçki pişiqləş nisbəti 30% eşib, məsulatı 23 dövlət və rayonuqı setilib, alqatçılıq universal məsulat qımıtı 2 milyard yuandan aşdı. Cinayəsi alqatçılıq tərəqiyyatı mərkizinin müdiri Cao Yuliyin mündaq dedi. Jin alqıtının bazar təsiri küçü və rəqabət küçünü sıcıl aşırıb, məmləkət boyuca əla süpətlik alqıtını ölçəmlik östürüş ülgi bazısı və tücüpülük inçki pışıqlaş kəsib yuqrı pəllisini bütün küş bilən bərpa qılıb, yezi kəntlərini gülləndirişkə quvvət qoşumuz.
0: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Növbətdə Çapçal Şibə Abdonum Nahiyyəsidiki 250 min mo yerdiki küzük buğdayını oruş umum gözlük başlandı. Otturcu birlik qosoli 2023-ci ildiki hər mo yerinin 428 kilogramdan 2026-ci ildiki hər mo yerinin 482,149 kilogramı köpüyüb, eşiş nisbəti təxminən 12,173% yetib, bütün dair boyca birlik qosolunu aşırış ünümü sıcıl körünərlik boldı. Abdonim rayonluq yezsiglik pallar akademiyasi yiqinda mutaxassislarni taklif qilib, Chapchal nakasining nasllik qo'y fermasidagi 10 ming mo'lliq kuzgi bug'doy yuqori hosillik ulgi bazasida amaliy hosilni o'lchashni qanot yaydirdi. Bu qitim amaliy hosil ilingan 702,122 mo yerda hosilni o'lchamlik o'lchash, hisoblash natijasida o'tirchi mobishi hosilning 721,198 kilogramga yetib, bultur ili oblastidagi 10 ming mo yerning eng yuqori birlik hosili 683,125 kilogramga selishtirganda 38,173 kilogram eshib tutaştırıp, kölemleştirip, hosulunu tekşi aşırışının işkaşırılgallıqı bekitildi. Abdonim rayonluq yezigilik pallar akademiyasi buğday östürüş ve teriqçılıqta yenlik yaratış kollektifinin baş mutaxassisi Li Junjie mundaq dedi. Bu yerde kurlarını kıskartıp, tütünü köpeytiş, tekşi terip, başaqını köpeytiş, suğruş bilen oğutlaşını bir gevirleştürüş endiyesini kollandıq. Bu əndiyiz yana tən çonqorluqda teriş, uruq bilən oğutna ayrış, uruq seliş bilən oğutlaşını bir gəvirləşdürüş texnikisini öz işçi qaldı. Şunun bilən birgə bir qitim doğur pürküb, üçtün müdab yeliniş bilən dan eğirliqini aşırışını birləşdürüş texnikisi və bütün cəryallıq ximiyəli kontrol qılış texnikisini qollanıb, bugünkü gündeki mol hosil ilişqa asas saldıq. Chapchal nakasi 2023 yildan boshlab munbat etiz, sortliq uruq, yaxshi usul, ilg'ar mashinni yug'urishga tayinib, yuqori usulliq, nachar sharoitga taqobilchan sortlarni asosliq ishlatib, tujiblab terish, sug'urish bilan o'g'itlashni bir gavdalashtirish, bir qitim do'r purkib, uchdan mudob yelinishni birlikda elib berib, butun doira bo'yicha birlik usulini oshirishga turtki bo'ldi. Chapchal nahiyelik yez igiliki yez idarisi yez igilik texnikisini umumlaştırış punktinin muavin başlıqı Bağdat Sadır mundaq dedi. Keyingi qadamda bu qitimqi yuqori hosil barpo qilishdagi texnik tajribalarni astoyil xulosalab, hosilni oshirishdagi pishqan texnikalarni texmo keng ko'lamdagi bug'doy terish rayonida tadrijiy umumlashtiramiz.
1: Stansiyamiz xabari. Mushaydan boshlab Rim shahrida 2016 yili tunji turkimda tekshirib tarqatilgan kushki igi muddati 20 yil bo'lgan kimliklarning muddati orqa-orqadan toshib kushki igi muddati bekor qilindi. Buning yana o'quvchilarning yozlik ta'tilda kimlik bejirish ehtiyoji qo'shilib, Gun'an universal mulozimat ko'znikida kimlik almashtirish yuqori to'lqini ko'rildi. Ürümçi şəhəri 2006-cı il 7-ci ayda ikinci avlad kimlikni mərkəzlik almashtırıb tarqatışını ümumi yüzlük başlagan idi. Şu ili 26 yaşdan 45 yaş qıç bolğan şəhər əhaliləri iltimas qılıb alğan kimliknin küşki igi müddəti 20 yil idi. Bu yil 7-ci ayının 5-də bu türkümdəki kimliklər küşki igi müddəti mərkəzlik toşuş basqıçığı kirgəçkə kimlik almashtırdığanlar yığımı sicil turdu yuqurib oldu. Birinci şəhərli Gungan İdarisi Amallıq Başqırış Tarmaq Ətirti, Nopos Başqırış Çoğun Ətirtinin xəliq saxçısı Van Rui mündaq dedi. Bu yıl bir qədər alaydı boldi. Oquqıçılar səpərgi çıxı səbəbli kimlik almaşdırmaqçı bolqalla, yəni küşki iki müddəti 20 yıl bolğan kimlik müddəti toşub, kimlik almaşdırmaqçı bolqalla səbəblik, yeqında kimlik beceriş miqdarımız şiddət bilən açdı. Hem de kündelik oturçı beceriş miktarımız ilgirki yılladikinin 3-4 hessizliği doğru geldi. Gungan tarmakları 1961 yıldın 1980 yılıca tuğulgan bu yıl 46 yaştın 65 yaş kışı bulgan şehir ahallarının kimliknin küşki iki müddetini vaxtıda tekşürüp kimlik almaştırışını oldun oranlaştırışı gereklikini eskertti. Gungan universal mulazmet gözniki kimlik almaştırışının yukarı pelli mezgeliği karta şehir boyu için mulazmet endiyesini tizdin tanşap, bildiriş vaktini uzartıp kobul kılıç yollarını köpetti. Van Rui mündak dedi. Ürümçi şehri 7. ayının 12. gündün 8. ayının 31. günü geçe ahalle kimlik beceriş yukarı pelli mezgelideki ciddi işlerine takabül duruş halatı yekirdi. Şehir boyunca 115 kabul kılıç noktasında küçlük nöbetçilik tüzümünü, vakitini periklik tanşap uzartıp mulazimet kılıçını yolu koyumuz. 24 sakçıkanının universal mulazimet gözünekini her şembe, yekşembe günü içi bitip vakitini uzartıp mulazimet kılımız. Oldun kelişmeymi bir vasıta kesip becergili buludu. Yana qismen nokta orullarda okuguchla maxsus yolu tesis qilib, bütün musafirlik bir tutash bejirish hamda muddatdan 6 ay burun kimlik almashtirish siyosatini umumiy yuzlik amaliyleştirdik. Shahar aholisi yaqin atrofdagi saqchixonalarni tanlab, vaqt farqlandirib iltimos qilsa bo'ladi. Gongan tarmaqları yana yeni kimlikni olgandan keyin koni kimlikni vaqtida bekor qilib bir taraf qilish hamda oshkorlanib qilish xavf xatirdan saqlanish uchun shaxsiy uchurni yaxshi saqlash kerakligini eskartdi.
0: Stansimiz xabari. Sanjo oblasti yaqinda aqllar ömigi Yezkent safri asosiy qatlam mulozamat faoliyatini qanot yaydirdi. Yezi bazarlardagi peshqadam kadrlar, kasbiy tayanchlar va terixchilik, baxmichilik mahirlaridan tashkillangan yerlik aqllar ömigi etiz boshlariga berib, kent taholarining amaliy qiyinchiligini hal qilishiga yordam berdi. Gujona yasi Shibeyvan bazri Lyushu Xizi kentida yezilik texnikasi mutaxassisi ochliq terg'an dehqon Feng Rugangning bug'doy oqto'zg'in kesilini ko'zatish va oldini olishni qanot yoydirishga yetakchilik qilib, oqto'zg'in kesili ko'rilgandan keyin yopirmoq nepizlashib, ziroatning fotosintez roliga ta'sir ko'rsatdi. Fotosintez unumi yaxshi bo'lmasa, hosilmi tuban bo'ladi deb tushuntirib, mol hosil olishga puxta asos soldi. Feng Rugang bu yil 800 netchi mo yerga Shindong 22-chi nomorliq a'lo sifatlik elastiklik kuchlik bug'doy terg'an edi. Hozir noyit yaxshi o'sgan bo'lib, mo'l hosildan umid bor edi. Feng Rugang mundaq dedi. Bu yerning mobi shosoli 650 kg atrofida, to'yinish darajasi va rangimi yaxshi. Bultur qasosda har mo yerdan 10 kg atrofida ko'p hosil olg'ili bo'ladi. Bu yil mutaxassislar ta'minlagan loyihani qo'llanib, bug'doyni texmi sog'lom o'stirib, hosilni oshirishni umid qilaman. Aqıllar ömiki Sanjo oblastlıq partiya komiteti təşkilat bölümünün başçılığıda təşkilləngən. Əzalarının əmisi şu cayda öz bitilgən yerlik mütəxəssis, etiz mahirləri. Ula yezilik texnikisi cəhətdən yetəkçilik qılğandı sırt, yana mürəkkəb siyasətlərini puxraları anlap düşünələydiğən ammabab til boycu sözləb yerələydi. Aqıllar ömikinin əzalri Sanca şəhərinin Binxu bazri Şaçuanzı kəndidə təşürüb təfqi qılğanda 128 türlük kənd dərəclik yardan beri beciriş, vakalətən beciriş iştürdə amının iş beciriş tərtibinin iniq əməslikini bayqab, dərhal ölçəmləşkən mülazimət körsətmisi tüzüşünü oturğu qoydu. Sanca şəhəri bununqa asasən bir işqi bir kod, bir cədvəl buluş, yardan berib beciriş, vakalətən beciriş mülazimət körsətmisini şəkilləndirdi. Amma savma qılıbla iş beciriş təpsili qaidisini bilələydi. Kənd ahalı komiteti də daim universal qobul qılış gözünəki təsis qılındı. Kənd dərəclik iş türünün öz cəydi beciriliş nisbiti 80% göstdi. Kənd ahalıri iş becirgəndə köp tərəbki qatırmasının kənd işçidi beciriləydiğən buldu. Kent talisi Li Zhong mundaq dedi. İlgiri meyipləri yardan pulu becərgəndə bir qatar tərtiblala bizni köp qatırtı və dətdi. Hazır vakalətən beceriş havalı cədvəlini toldurubla yardan pulunun hesabatqı kirişini saxlısaq bulu dikən. Həqiqi türdə qolay və asan bopdu.
1: Stansımız xəbəri. Ürümçü Vokzalı Meydani Universal Mülazimət Mərkizi, Anar Qızardı Pidayla Mülazimət Ətirti Yaşlar Təşkilatlarını Pidayla Paliyeti Daimli Qatını Şıxı Təşkilləb, Kəsbi Mülazimət Arqılıq Cayı-Caylardın Kəlgəni Yolucularının Səbərgi Çıxış Yolunu İllətdi. Yaqında bu ətirət 2025-ci illə məmləkət boyuca Pidayla Mülazimətidiki 400 Pidayla Mülazimət Təşkilatı Qatardın Orunu Aldı. Yazlıq tətillik yolucu toşuş məzgilidə, ürümçü vokzalda yolucula yəqimi sıcılı yuqra halətdə aylandı. Qızıl cilidki kiyən anar qızardı pida ayırlarını əmmili yərdə uçurat qılıb oludu. Ula yolucularını vokzalıqı kiriş, çıxışqı yitəkləb, kütüviliş, toşuş və saqlaş cəhətiki suallarıqı cavab yerib, ərkiti qolaysız yolucularını təşəbbüs qarılıq bilən, çaqlıq orunduq bilən təminləydi. Həm çoğun yük taqlarını toşuşqa bütün musafı da həmrə boludu. Pidayı, Sujian Min, köprək yardım qılıb, onlarının məqsidini iniq biləgəndilər, yolucularını artıq yolunu azmandırıb, texmi xadırcam qıladığallıqını eytib məndaq dedi. Jaylardan kelgan yo'lovchilarni ba'zi qulay mulozamatlar bilan ta'minlash uchun har bir yo'lovchiga chin qalb, chin hissiyat bilan muomala qilishimiz, har vaqt xushtabassum holatda turishimiz kerak. Mushunda qilgandilar yo'lovchilarga rohatlik bag'ishlay olamiz. Anar qizlardi fidoyilar mulozamat atirti 2019-yili qurilgan. Ular fidoyilar vokzaliga kirish chiqish egizi, poyiz kutish zali, poyiz almashish yo'liga o'rinlashtirilgan. Сәпәрге чықшығы ярден беріш, жеді ішларғы тақабылтырыш капалыды қатарлық, 22 түрлік қалыққы қолайлық мұлазымет білен дайымлық тәмірлейді. Бұның үші де, кәспі жеді ішларғы тақабылтырыш құтқызыш ярден беріш қас маркі болып, 2025 жылыла тұйықсыз кесілі қозғылып қалған 336 yol ұчыны құтқызды ярден берді. Пидайы Чен Яджуын мұндақ деді. 120 келіштің бұрын, дәсләпкі құтқызуш, давалаш еліп беріп, олтын 4 минут вақытыны қолық келдіріп, алды білен оларының кеселік әхвалын мұқымлаштырымыз. Мұлазымет әтірті 6 елда, яш оқуғычыла, қархана, кәсби орылардығы ішчі қызметчілі, әм мейірбан кішілеріні сыжыл қатыны шықы қобыл қылып, құрылған дәсләпкі нәтчі 10 кішіден 216 кішіге көпейді. Yana 100 meydandan artıq xalis kesel görüş, xalis çaç yasaş, muhitni tüzəş qatarlıq fidayla mülazimətini qanat yaydırdı.
0: Stansımız xəbri. 2026-cı illik Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış, umumi xalqını nəbgə yerişdiriş, kitab oxuş şatlıqdan bəhərləniş, yardım pul veriş temisidiki, kitab istimali yardım pulu pahaliyyidi. 7-ci ayının 11-ci günü Şinjanın hər qaysı yerlərdə mas qadəmdə başlanıb Şinjandakı Şinhua kitabxanalarının kitab bahası 41% tövəllədi. Bu qitimqi fəaliyyətdə cəmi 4 milyon yuanlıq mədəniyyət istimali yardım pulu tarqıtıldı. Kəng ammığı yüzlənib Şinjanın hər qaysı yerlərdəki Şinhua kitabxanası dükanlarında kitab satıb alğanda yardım pul tarqıtış qanat yaydırıldı. Fəaliyyət 9-cu ayının 30-cü günügəcə davamlaşdı. Yardım pul tarqıtışda umumi sommini kontrol qilish, avval kelganlar avval erishish endisi yo'lga qo'yildi. Sommi o'lchimi ishlatilib bo'lgan aman oxirlashdi. Faoliyatda foydani xalqqa o'tinib berish, kitob o'qishga nab yetkazish haqiqiy ishga oshirilib, kitobga amroq har bir kishiga madaniyat orqali xalqqa nab yetkazish illiqligi his qildirildi. Urumchi shahri aholisi Yang Fan mundaq dedi. Ішкі баламға рәсімлі кітап еліп бәрдім. Әсілі бағасы 300 юандын ашыдыған кітапны еті бар қылғанын кен пәкәт 100 нәтчі юангілі сейтіп алдым. Бағасы найты муапықкен. Шинхуай қалқыра кітап шәртісі план бөлімінің мәсулі Нұрбия Абдекерім. Пағалиет мәзгілі де, ағалы Шинхуай кітап қазысының тоғыр сұртыдікі дүкалардың кітап сейтіп алса, ярдан бұлы еті барын бәхірмен болалайды қалықыны білдірді. Әмді кәң істеймалчыларға дәрсілік, қошымчы оқтыш материалдарының вә кітап тұрдың башқы таварларының бұл қитымқы пағалиетке қатнаштырылмайды қалықыны алайды әскертіп мұндақ деді. Шинжандагы Шинхуа китапханалары баһада 15% этибар берди. Бунунга 25% истимал махсус түр ярдәм пулны кошканда, оқырман достар бевосты 40% пулны тежеп кала алады. Есабат кылганда, баһа бевосты кемейтилди.
1: Станциямыз хабар. Шинжан сәнгат орны опера өмүгүнүң әдәбият сәнгат нақш усул кечилигини мәнзир районларга киргизүш жүрүшлүк фаалияты. 7-ci ayının 11-ci günü Altay şəhərdəki qiyin sarlıq bağçısına girib, səyahətçilərə yuxarı sifətlik naqş usul katta mərikis təqdim qılıb, İpək yolu ədəbiyyat sənəti bilən qar makanının mənzərisi qıralışıb cülalandı. Qiyin sarlıq bağçısında səyahətçilər və amma baldırla öz orullarda oturub kütüb durdu. Şadiyanı müqaddiməyə əgişib oyun başlandı. Artistlar çıraylıq kiyimlərini kiyib usullıq naqşa, yalğız kişilik naqşa, serik, etot qatarlıq nömrlərini orınladı. Səhnə astıda alqış sadaları üzülmədi. Nurgun sayahatçı ritmiga yaqışıb naqşa etib usul oynab, mədəniyyət sayahatni çökmü sınaş işqa aşırıldı. Xınərlik sayahatçı Zuli mundaq dedi. Bu qetim Şinjanğa sayahat kelib, naqş usul nömrləri keçiligini görüb nəhayət xoşal boldum. Oyun nəhayət qaltıs boldu. Keyin yana Altayğa kelib, vətənimizin gözəl mənzərəsini görüşnü ümid qılıman. Altay şəhəri əhalisi Çınşüe Jing Bu keçilikte yana yukarı medeniyet seviyesi namayen kılınıptı. Bunun dinkin bu türdeki halkı nefiyet küzüş oyullarının köprek ötküzülüşünü ümit kılınmayan dedi. Bu kıtımkı seyyarı oyun yana kom, cadın yüyü, kanas katarlık köplüyen menzir rayollarda ötküzülüp köp meydan çökmüş şekildeki emeli menzirlik oyun oynuludu. Şincan Sennet Orni Opera Ömükü'nün birinci derecelik artısı Rahile Veli mundaq dedi. Bu kıtın menzir rayonunu arka görünüş kılıp, memleketinin arka esçelerden gelgen sayıhaçlarına bir başta yüzlendi. Kespi maharet körüstüş arkalıp, tekimi köp sayıhaçını, güzel Şincan'ı, güzel Altay'ını düşünüş imkaniyeti iyi kılıp, edebiyat sennet arkalıp, milletle iştifaklık körüki berpa kılışını, Çin könlümüzden ümit kılımız. Әнде Аптоном районымыздық 16 шәһәрнең һава райының мәгълүматын аңлатабыз. Үрүмчидә һава очок температура 23-36 Цельсия градусыгача. Алтайда һава булытлык булып кийин тутылды. Температура 17-30 Цельсия градусыгача. Чөчәктә һава булытлык булып кийин тутылды. Температура 18-35 Цельсия градусыгача. Гөлҗедә һава булытлык, температура 20-35 Цельсия градусыгача. Бортолада ҳава булутлык булып кийин тутулуда. Температура 21-35 Цельсия градусыгача. Кармайда ҳава булутлык булып кийин тутулуда. Температура 26-38 Цельсия градусыгача. Күйтүндө ҳава булутлык булып кийин тутулуда. Температура 23-37 Цельсия градусыгача. Шиханзда ҳава очок. Температура 18-37 Цельсия градусыгача. Санжида ҳава булутлык булып кийин тутулуда. Температура 21-37 Цельсия градусыгача. Кумылда ава булутлык булып кийин тутулуда. Температура 21-37 Цельсия градусыгача. Турпанда ава булутлык булып кийин тутулуда. Температура 31-43 Цельсия градусыгача. Корлуда ава булутлык булып кийин тутулуда. Температура 21-36 Цельсия градусыгача. Аксуда ава туток. Температура 20-35 Цельсия градусыгача. Атышта ава булутлык булып кийин азрак ямгыр ягыды. Температура 21-30 Цельсия градусыгача. Qashqarda ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 21-28 Selsiya gradusgacha. Xotanda ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 22-29 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq. Temperatura 23-36 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Amina Nurahmat Arzigül Xalıq, muhariri Gini Qadir, Mədinə Mərdan, məsul muhariri Tursun Toxta Abdullah, diktorları Zulfiya Mahmud bilən Həsəncan Sabit. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınlaq rəhmət. Sılışıdın abunçıla terminalını çürürsünüz, texim köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde otur başlangıç mektep okuqıcıları yazlıq tatilde kaysı meselelerge dikkat kılışı gerek diye mezmunda toxtılıp ötümüz. Yazlıq tatilini hoşal ötküzün, sağlamlıqını dəmi ilişki koyup bermen. Bugün biz davamlıq Cungu keserliklerinin aldığını iliş tizgilleş merkezi tarqatkan yazlıq tatillik sağlamlıq əskertmesini sözləyimiz. Yazda kün nurunun çüş vaxtı uzun, ultra binepşi nurunun güçlüklük pärqi roşen boludu. Oqış yeşidiki balılarda vitamin D yetişmeslik əhvali umum yüzlük mevcud. Tomuz küllür adımı bir kısım balılarının aptapkı qaqlanış vaxtı yanıla her günü yeterlik miqdarda vitamin D'ni biriktiriş ihtiyacı yetmeydi. Vitamin D kemçil buluş bütün memleketteki balılarının ortak sağlamlık meselesi bulup kaldı. Birinci, aptapkı kaxılınış usuluğa dikkat kılış. Darak sayısıda çeçilgan kuyaş nuri oxşaşla vitamin D'nin bir kişini ilgiri sürüdü. Aynakten çüşken aptapkı kaxılanğanda toluqlaş önümüge yetkili bulmaydı. İkinci, aptapkı kaqılınış bilen aptaptın saqlanışını ilmi dansap görüş. Kısqı vaqtlıq, yuqur önümlük, altın aptapkı kaqılınış elip barğanda putkolunu içip aptaptın saqlaş məlhimi sürmeslik gerek. Eğer ultra binepşi nur küşlük bolsa, uzun vaqt sırtı paliyat kılışkı toğır kelse, aldı bilen fizikilik aptaptın saqlanış, yani kün nurudun saqlanış kalpki, aptaptın saqlanış kimi ve balılar məxsus işletidigan aptaptın saqlanış məlhimi işletişi gerek. Üçüncü, vitamin D'ni daimlik toluqlaş. 1 yaştan 18 yaşı bolgan balılar 1 yılda künüge 400 AU'dan 800 AU'ca vitamin D toluqlaşı gerek. Şimalda ultraqlaşkan, uzun mezgil öyde turgan, terisi qiyniq ranglik balılar doktorunun yetekçilikide toluqlaş miqdarını muvaqı köpaytip, süt, tuxum, serqi, çonqur deniz beliqi qatarlıq yemekliklerini koşumcu toluqlaş gerek. Köz işiltiş hareketini kılıplaştırıp, yazlıq tatildeki yırağını görülmezliğinin tez süratli eğrilişip ketişini tosuş gerek. Yığın kıyılardan buyan, memleket boyunca balıları, yaşları, ösmürlerinin yırağını görülmezliğinin aldın iliş ve onu tızgılaş önümü muqim gövdelendi. Lekin dem iliş mezgilide elektronluk məhsulatlarını çeklimisiz işletiş, sırtdiki təbii nur paaliyeti yeterlik bolmasa, balılarının yırağını görülmezlik süreti mektepteki öğreniş basıqçıdakidin körnerlik yuqur boludu. Bunun için ilmi köz asıraşdaki muhim noktalarga dikkat kılış gerek. Birinci, köz asıraş kaidesini katıq icra kılış, ekran vaxtını başkuruş tızgilleş. Devlet Sahiye Sağlamlık Komitetinin 20-20-20'den ibaret 3-20'lik köz asıraş mizanını əməliləşdiriş. Her günü yakın aralıkta 20 minut köz işletkende 5'ini götürüp 20 fut, təxminən 6 metre hiraklıqa az digende 20 sekund qaraş gerek. Otur başlanğış mektep okuqıcılarının öğreniş məqsidi de bolmagan elektronluk ekran işletiş vaxtı 15 minutun eşip ketmesliki. Her günü cemi vaxtı 1 saatten eşip ketmesliki kerek. Karvatı yetiş yaki quva çırak nuru astıda kitap görüş, yan telefon oynaş men yıkılınıdı. Bir gez, bir muşt, bir son, okuş, yeziş talibini əsti çın saqlaş. Köz kitaptan bir gez, təxminən 33 santimetre. Kökrek kitap üstüledin bir muşt. Kol kalemnin uçudan bir son, təxminen 3 santimetre yıraqlıqtı bolşi kerek. İkinci, sırtdaki yoruqlıqtı turuşunu köpeydiş, körüş kubudini kararlık tekşürüp duruş kerek. Her günü təbii yoruqlıqta hareket kılış, 2 saatten kem bulmaslıqta çın duruş kerek. Daraq sayısıda hareket kılış mı, oxşaşla közünü asıraş rolunu oynaydı. Su üzgende məxsus balılar su üzüş aynıki taqab, kölçek suyunun közünü gıdıqlap yuqumlandırışıdan saxlanış gerek.
Yıraqını görəlməslik xəvbi yuxri balılanı hər 3 ayda bir qitim körüş qovidini təkşürüdüş, közünü qısıb nərslərini körüş, beşini qanqır qılıb nərslərini körüş, közünü pat-pat uvulaş qatarlıq signallar körülsə, vaxtıda muntizm köz bölümü gibi erib, tüzütüb, davalaş kerek. Təbiyyətini qucaqlab köprək həmraq bulub, balılanın yazlıq tətildəki psixikli qiyincilikini həl qılış kerek. Dəm iliş məzgilidə, balıla uzaq müddət öydə yalğız durğanda həmraqları bilən bolğan alaqısı kəmçil bolğaşqa, asalla işçi tıtıldaş, ruhi çüşküllüşiş, diqti çeçiliş, ictimai alaqını xalımaslıq, oxuş başlaşqa qarşılışış qatarlıq nacar kəyfiyyatlar pəydə boludu. Dövlət içi və sırtdakı tədqiqatlardan ispatlanışçə, sırtdakı təbii fəaliyyət balılarının nacar kəyfiyyatını önümlük pəsəytib, ictimai alaqı iqtidarını yuxur götürürdükən. Dövlətimizdəki balılarının yazlıq tətildəki psixikilik yetəkləş ehtiyacıqa intayın maskilidikən. Yaz günləri suda tuncuqub keliş tövən

0: Yaşlıq balalarının peyğatarlık xəvb xətri işçidə noxtılıq qoşyarı boluşqı teyişlik tasadibidir. Yaz bəslədə yuqri temperaturada sıq ötüb qeliş, köyüb yarılınış, yol qatnışıda zaxmılınış qatarlıq əhvalla yazlıq tətildə köp yüz beridigan xətərlik zaxmılınışki təvəb olub, ailə və məktəblər noxtılıq aldını ilişi və tızgilişi gerək.
1: Şengşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İşçideki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şengşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İşçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şengşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İşçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şengşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İşçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88

비박니 이르드위드도. 치시 파스스디기 수르켈메 도로라 칼로치 카르보나티야기 실치 디옥시드 ölük terilani silik halatdan chiqirib tashlaydi. Yalpuz tarkibining salqinlatib qichishni to'xtatish roli bor. Galudiya qatarliq danliq markadagi 3 xloroksidliq tarkiblar put qismidagi zambruqlarni tizginlaydi. Yangi pete saqlash o'ralmasini o'rab, pechatlash muhiti shakllantirganda yumshitish unumi hasilab oshadi. Nuqul teri silliqlash malhimi sürkegenge qarganda bir hassa tez boludu. İkinci günü ətigende yeni beti saqlash oralmasını yırtıp, pakiz su bilan çayı qıvetip, ölgen terini qırı fəsila şüp gedidu. Tapan silliq bolup gedidu. Buzılgan, qanap ketken yeriqlarga bunu sürkümay, homi su malhimi işletiş gerek. Bugün uxlaştın burun tapınağızga çeş pastisi sürken. Putni pul xashlimaydigan su bilan davolasangiz, tapiningizda cho'ng o'zgarish bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, endi Abdunum rayonimizdagi 16 shaharning havo rayidan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 23 dan 36 selsiya gradusgacha. Altayda hava bulutluq bolup keyin tutuludu. Temperatura 17 dan 30 selsiya gradusgacha. Chochakda hava bulutluq bolup keyin tutuludu. Temperatura 18 dan 35 selsiya gradusgacha. Qoljida hava bulutluq. Temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Bortalada hava bulutluq bolup keyin tutuludu. Temperatura 21 dan 35 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava bulutluq bolup keyin tutuludu. Temperatura 26 dan 38 selsiya gradusgacha. Kuytunda hava bulutluq bolup keyin tutuludu. Temperatura 23 dan 37 selsiya gradusgacha. Shayxansada hava tutuq. Temperatura 20 dan 38 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutluq bolup keyin tutuludu. Temperatura 21 dan 37 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutluq bolup keyin tutuludu. Temperatura 21 dan 37 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutluq bolup keyin tutuludu. Temperatura 21 dan 43 selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutluq bolup keyin tutuludu. Temperatura 21 dan 36 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava tutuq. Temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Atışda hava bulutluq bolup azraq yağmur yağdı. Temperatura 21 dan 30 selsiya gradusgacha. Qashqarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21 dan 28 selsiya gradusgacha. Xotanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 22 dan 29 selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq. Temperatura 23 dan 36 selsiya gradusgacha. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining Tan sağlığı zor baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxtırıb anlığının lağ rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abunəcilər terminalını düşürüb anlasanla boludu.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Muzika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Qanat'tan ibaret. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyaları dolgan Sənət Səhnisi programısı arqılıq Naqşı Muzikinin sihri küçüdün birlikte huzurlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar buldum. Bugün ən güzel küyləni huzurunlağı sunumuz mən Riyazatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar aldı bilən könül aramınlağı sunuduğunumuz Gülvan Xan namlıq naqşa, qinəmsəh bəhrə ağaysılı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mısınlar? Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 12 günü, yakşembe.
2: Aval, havarayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgeçe Qashqar vilayeti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayeti, Bayyongulun oblastidiki Tağlıq rayonunun qismen jayları ve İle Derya Suvadisidiki Tağlıq rayon, Bortla oblastidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetinin Canobidiki Tağlıq rayon, Şiqanzi şehrinin Canobidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şehrdiki Tağlıq rayon, Sanca oblastidiki Tağlıq rayon, Aqsu vilayetidiki Tağlıq rayon qatarlıq jaylarının qismen rayonlarda azraq yamğur yağdı. Janubi Şinjan oymallıqının şarkıda 5 bal atrapıda qiypaş şarkı şamılı çıxıp, qısmen jaylarda oxşumğan dərecede kumburallı qabarayı buludu. Şinjanın tüzlən radyolarının köp qısım jaylarda 35 Celsiye gradusun aşıdığan yoqır temperaturlu qabarayı körülüdü. Şinjanın başqa radyolarda aba uçuq yaki bulutluq bulup, şamal küçü ancı zor bolmaydı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzgeçe hava uçuk bulup, tövən temperatura 23 Celsiye gradus, yukarı temperatura 36 Celsiye gradus bulup.
2: Əmdi bu qidimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Şinjan, Köpçayda Erkin Soda Sınaq rayonu birleşme yenilik yartış rayonu təsis kılıp, tüzümde yenilik yartış neticesi və ıslahat sınıqı təcrübisinin teximi uzarışı və keyin yeşigi türtükü boldi.
2: Алдыңғы 20 yılда Шинжан электр торды сетілген ток бұлтырқы шу мәзгелдегіден 10%-тен артық ешіп, тарихтегі оқшаш мәзгелдегіге селіштіруғанда ең рекорд яртылды.
1: Мемлекет бойынша көлемі ең чоң сызықлық Ферриснел yorukluk, sıklık, универсал энергия үлігі түрі ресми сауда сынақ тарихысты ішке кіріштірілді.
2: Bu yıl 1 ayın 6 ayıca Şinjan Puraları Aviasiyesi'de yolucu ve yük transportu'da koş eşiş görüldü.
1: Ürümçi şehri 2. avlat kimlik almıştırış yukarı pəllisini kütüb aldı. Gong'an tarmakları köp kıl tedbirini tənk olunup, xalıqqa kolaylık yarattı, xalıqqa payda yetküzdü.
2: Sanca oblasti Aqıllar Ömüge, Yezikent Səpri asasi qatlan mülazmet faaliyetini qanat yaydırıp, kent dahalarının əməli qiyinçliğini əl qılışıqı yardan bərdi. Əmdi, xəbərlə anlanla.
1: Hazır, yeni ideya arqılıq yeni musabıya yetekçilik qılaylı. Tapşırıq nəsli çın saqlap, 15-ci 5 yılda casaret bilən olğı ilgirləyli səhibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping yeni musabıda texmi kən saha, texmi çonqur qatlamda izdinişni qanat yaydırıp, tırışıp texmi yuqarı səviyyəlik erkin sodasına rayonu quruş kerak dep görsətdi. Şinjan tüzümde yenilik yartışını yadro qılışdı çıngtırıp, Bortala oblasti, Sanca oblasti, Bayınğulun oblasti, Aqsu vilayeti, Şeyxanzi şəhərdə Şinjan erkin soda sınaq rayonunun birinci türkün birleşme yenilik yartış rayonu təsis qılıp, tüzümde yenilik yartış neticesi və ıslahat sınıqı təcrübisinin teximi uzarışı və keyni yeşigi türtükü boldu. Alatau portida import qezilimi baylıq besilgan növbetçi poyiz, rayon port tən hərketliniş əndizistə Çigradın kırıp universal bajdan xali rayonu udullu bardi. Xalqara soda birli közniki port bilən universal bajdan xali rayonunun kəsiblərini bütün cəryallıq tutaşdırdı. Alatau, Tian Mahan Kəsbi Tərəqiyyat Çəklik Şirkiti, Tamojnığı Məlum Qılış Bölümünün direktori Jang Shangzhi mındaq dedi. İlgiri yükne Bajdan Xali rayonu'nı kırgızışta ıltımas resmiyeti köpiydi. Yük kelsimu resmiyetinin kelmeye kiliştin ensereyi tok. Hazır birli köznek arkalık tordu bicirimiz. Yük Bajdan Xali rayonu'nı ilip kilingen aman alakıda resmiyetimu tordu maskademde görünüdü. Eşya obrotu teximur avallışıp ticaret tenarhimiz hakiki tövelledi. Birleşme yenilik yartış rayonu bolgan Bortala oblasti, örnek elip umumlaştırış bilen öz aldığı yenilik yartışını birleştirişte çıntırıp, universal mulazmet gözneki, tamıcılığı ıltımas kılı sistemisi katarlıq, 13 sistemi muhiti arkalıq, soğudunu

0: 3-3'den 59% köpeydi. Bu işletilgen toknun eşşedeki yadroluk hareketlendirgücü küç. Aldınkı yarım yılda top ve parça setiş kesbegi setilgen tok 5 milyar 230 milyon kilovat saatki yetip 25.63%. Yatak, yemek içmek kesbegi setilgen tok 1 milyar 729 milyon kilovat saatki yetip 11.49% köpeydi. Sanayet küçüyüp başlamcı bulup, bazar istimali sıcıl canlanıp, Şincan'ın iktisadi mukum yakşılandı. Yeşil tövən karbolluq yeni kesip alıdı, cüş urup ravacılınıp, tok işiltiştiki en yeni eşiş muhiyetini barlıqı keltirdi. Yeni energiyelik avtomobilinin umumluşu süreti tezleşip, Şincan'daki 97 nahiye şehir rayon, 1186 yez bazar amovi tokluğu bilen toluq kaplap, yeşil sefer yürüyüşlük ul əsliyeleri sicil mükemmelleşti. Aldınkı yarım yılda Şincan boyunca tok kaçılaş, batarya almıştırış mülazımı tikespide 1 milyard 632 milyon kilovat saat tok setilip, boltur kuşu mezgildikiden 104.37% açtı. Birinci yukarı yeni teknikalı kesifler tarakiyat rayonu, yeni şehir rayonundaki bir amavi tok kaçılaş punkti da şehir ağlısı yeni energiyelik avtomobili tok kaçılığa batattı. Ürümçi şehir ahalisi Lin Wenjiang mındak dedi. Tok kaçılaş ponkiti köp bolgaçka tallaş imkaniyetimiz köp. 4-5'lerde kelsek, 4 mu etrafı tok kaçılayımız? Erzan. Ürümçi Gavşin Lian Chuang, Oğukatçılık Çeklik Şirketinin muavin baş direktörü Mi Yang mındak dedi. Künigi otur hesap bilen 600 avtomobil kıtımgı yakın mulazimet kılımız. Vakit kayırılığan tok bazı arkalı halkı nefiyat güzü siyasetini yolu koyup, avtomobil ilgililerini yukarı pelli mezgeli bilen takaştırmay tok kaçılaşkı yetekledik. Sayahatçilik avat peslinin yetip gelişi yakışıp, Şincan'ın medeniyet sayahatçilik bazarı sıcıl canlandı. Caylardaki soğudu çemberki keşlik bazarlarda xeridar tez köpeyip turmuşta ticarette tok işiltiş ihtiyacının eşyağı türtükü boldu. Xoten Keşlik Bazarının muavin baş direktörü Ekber Muhtar mındak dedi. Hazır Xoten'ki sayahat kildi Allah bek köp. Keşlik Bazarının soğudusunu bargansır yakşı bolu atıdı. İşletken tokmu netçi yıldikidin bir hessidin köperek açtı. Xalık turmuşu soğudu işletilgen tok sıcıl köpeygendin başka. Yeniçi energiye saklaş kesbedi işletilgen tokmu. Alkış karakterli köpeyi bu yıl 6 ayının ağırı gıçı Şincan elektri doğruğu kırgen energiye saklaydıgan abond 39'a saklanıgan tok 2 milyard 848 milyon kilovat saatki yetip boltur kuşu mezgildikidin 291.95% köpeydi.
1: Stansımız xabri. Мәмлекет бойынша көлемі ең чоң сызықлық Фреснел Йорықлық ыссықлық универсал энергия үлгітүре Сәнше Грохенің құмыл 1 миллион киловаттық Йорықлық ыссықлық билан Йорықлық вол бірлештірілген түрі яқында рәсми сауда сынақ тариқасында ішке кіріштірілді. Бұның билан дәулетіміз Йорықлық ыссықлық электр техникасыны кең көлемде товарлаштырып қолданыс саласында пухт қадам ташлады. Bu tür, Kumul şehirdeki çöllüknün şikirsizliği caylaşkan. Umumi generatorlar sığımı 1 milyon kilovat geledi. 100 bin kilovatlık erdilgen tuz, yorukluk, ısıqlık, energiye saklaş, elektri istansı ve 900 bin kilovatlık yorukluk, volt, elektri istansısını tərkip tapkan. Tipik, şamal, yorukluk, ot, ısıqlık, energiye saklaş bir gevdileşken köp iktidarlık öz ara toluqlaş bahsi. Şundaqla, dövlətinin tonju türk gömdiki kuyash energiyası ısıqlıq arqılıq toq çıqırış ülgü türlerinin biri. Yoruqluq ısıqlıq elektri istansı rayonuğa 260 min parça yuqri eniqlıqtiki ızqoğlap nur qaytırış eyniki orntılgan bolıp, tarqa kuyash nurni ısıqlıq yeğiş turubusıgı yeğidu. Isıqlıq yeğiş kölümü 800 min kvadrat metrgi yetidu. Türnün yürüştürüş məsuli Jin Yeming mındak dedi. 8 saat mukim energiya saklap tok çıkırışını şıkka çurgulu buludu. Sızıqlıq Fresnel Teknikisi növbetki yorukluq, sızıqlıq energiyasını saklas sağızda ıksatçılıq bilen əməli kolunuş çallıqı tən etibar berişdiki moyim yenliq yardış yönlüşü. Türünün torlaştırılışı dəlmuşu texnikinin təcrübü xandın kölemləştürüp kolunuşçıqı qarab yüzlünüşüdiki aşkışlıq bösüş. Sızıqlıq

0: Fresnel texnikisi, nur qaytırış aynikidiki Fresnel ünümüdün paydılınıp, bir qetimlik nur qaytırış arqılıq kuyash nurni ısıqlıq yeğiş turbısıgı mərkəzləşdirdi. Yardım paydılış nesbiti yuqri, yürüştürüş, asraş tənnarxı tövbən boluştek əvzəliklərge ege. Bu qetimki kənkülemde tavarlaştırıp kolunuş, bu texnik lingiyasının mümkinçiliki və pişbiyetliş dəriyetisini dəlilləb, dövlətimizin keyinki kənkülemlik yoruqluq, ısıqlıq türü kuruluşunu intayın qımmetlik paylanış əvrişkisi bilən təmirlədi. Jin Yeming mundaq dedi. Umumi aylanış ən yuqru yüki 102 megawattqa yetkəndə mü sistema muqim aylandı.
1: Stansımız xəbəri. Bu yıl 1-ci aydın 6-cı ayıca Şinjanın fuqralı aviya siyasi transportida her qaysı ayır durumlarda toşulgan yoluçi 26,159,000'a yetib, boltur kuşu məzgildigidin 6,1% toşulgan yük ve posulka 193,600 tonluğa yetib, 12,7% köpeydi. Yazlık tatillik yolucu toşuş başlanışı bilen Şinjanın aviya siyah bazarı yolucular yukarı dolgununu kütüb aldı. Gülca, Altay, Korlu, Katarlıq, milyon derecelik tarmak liniya ayır durumlarda yolucular zor derecede köpeydi. Ayır durumla aviyasiya şirketleri bilen tən hareketlenip, Şinjan işçi aylanımı liniyası, sayahat bivasitə liniyasını zışlaştırdı. Korla Neşbüt şehri ayır durumu yolucular mülazımtı bölümünün başkurucusu Li Yi mındak dedi. Hazır künüge otur hesap bilen 10,000 adam qetimdek yolucu toşuvatımız. Bu, boltır kuşu mezgildikidin 15% köpeydi. Guangdongluk sayahatçı Ding Yuguang mundaq dedi. Aviasiya liniyaları ayırplan, ayırdırum köp, səpərək çıxış kolayken, səylik aflağa qandaq verişdin ğam kılmaydıken biz, qanıqıç oynadım. Oldunki yerim yılda Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu toşuğan yolucu ve yük. Boltır kuşu mezgildikidin ayrı malda 4,42%, 11,28% köpeyip yolucu yük transport kespinin süpütü ösüp ünümü açtı. Şinjan Fuyin Aşya Obrotu Çeklik Şirketi baş modernin yardımcısı Yang Jin mundaq dedi. Yük tapşırış yolunu köpeytip, keç gündüz tapşırış endiyesini umumlaştırdık. İlgiri heptede 10'dan 12 geçe ayrı plan fıçattı. Hazır heptede 14'dan 16 geçe ayrı plan fıçıvatıdı. Şinjan nöbette, gol liniya tügüllerinin süpütünü östürüş, tarmak liniya ayırdıromu torunu zışlaştırış, xalqara yolunu kengeytiş arkalık, gol liniya bilen tarmak liniya hem türtükü boludgan, işçi sırtıgı ravan katnaydıgan, işlep çıkırış bilen aviyasiya yuğurulgan, akıllaştırış arkalık kuvvet koşudugan boşluk altın yolu berpa kıldı. Ayır durumla otur yolda almıştı gallani, yatak bilen təminləş, tiz almışış qatarlıq xalqı nəfiyyət güzüş mülazimətlərini mas qədəmdə oturuğa çıxırıb, aviyasiya bilen mədəniyyət sayahatçilik birləşkən, tiz kilib aldırmay sayahat qılıdığan yeni əndizini barlıqı kəltürdü.
0: Stansımız xəbri. İli oblastı Şinjan, Şinyen Motion Pen Texniki Çeklik Şirketi bilen birleşip, öz aldığı tətqiqilip yazgan dövletimizdeki tünce Üst Quddus kombayinini İli Derya Sıvadısıdaki Üst Quddusluqda sınaş 7 ayının 13 günü tamamlanıp, türlü körsetküş közlümü yetti. Bu, dövletimizden kuşburak materyal ziraitini maşindi yığıveliş işlerde böz şaslı kılın qallıqıdan diyerek berdi. İli Derya Sıvadısıdaki Tianshan Gülzarlıqı Mənzi rayonuda işki Üst Quddus kombayini Gülzarlıqını boylap tertiplik meşgulat kılvatatdi. Kombayin Üst Quddusunu orup toğırganinkin yetküzüş tasmisi kozuqı yetküzüdü. Adem meşgulatı qarğanda tənlər 30%-dən 50% kişi ticilidü. Şinjan Tianshan Güldenizi Yezilik Sayahiti Guruhi Çeklik Şirketi Yezilik Maşinleri Mülazimet Bölümünün Başnazaretçisi Şaşin mundaq dedi. 22 000 mu Üst Quddusni ilgiri adam küçüge tayinip şikayda aran orup bulattuk. Hazır kombayin künde 50-60 mu Üst Quddusni yukarı ünümde pakız oraya alaydı. Közlümü yettuk. Әмәли сынаш мәзгілідә тәтқиқат коллективы теріс сышлықы вә ер шәкілі шырайды оқшымаслық әхвалыны көзді тұтып, қайт-қайты мәшғулат қылып дәліліп, құрылма білән системіні әлалаштырып, орыш үнімей вә орылған үстіқұддысының мүкеммәлік дәрейдісіна

0: Vatan chaqirmoqda. Vatanimni suyiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hürmet radyo anlıqçılığa yaxşımsızlar. Şincan radyo televiziya stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılığına qarşı alımız. Mən riyasetçi Abdurrışt Xopur.
2: Mən riyasetçi Xəmidə Qayyum.
1: Dostlar, bu qıdım programımızda mondaq məzmolla da anlaşış birimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde Qulcu şehri Ningyuan Koçu Başqarmısının xalq kolay pidayla mulazımıdını öyügeci yetküzgərliki toğırsa da sözləb birimiz.
1: Yüksülü batkan Şincan sahibimizde Ahtu Yezgili Kesipler Bahçısının çöllükte terakkiyat yeni yolu üstüde izdini batkanlıkını tanıştırmız.
2: Yarkın isim sahibimizde Memleket Boyaca Munevver Partiye İşleri Hizmetçisi Car Mehmet Abdurrahman'ı tanıştırmız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkısı Sloştin Avınçları Terminal'da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlatılı balıyordu.
0: Şincan'daki yığınlıkla.
1: Şikimin 26. yıllık Şincan'ın boşluktan süretki tartış, çoğun tüptüke ziyaret kılış, ham materyal toplaş pahaliyeti yakında, ayrım halda Tarbagatay vilayeti, Şincan, Şarkı Cungar Eksat Teknik Tarakiyat rayonunda ötküzüldü.
2: Tarbagatay vilayetidan faoliyat Xinjiangni bo'shliqdan suratga tortish, maybo'yoq rasmdek Tarbagatay boshlanma qilinib, yuqori bo'shliq butun manzara ko'rish nuqtasi hosil qilinib, Tarbagatayning go'zal ekologiyalik manzarasi, quyuq odamiyat asosi, kun sayin yangilanayotgan yuqori sifatli taraqqiyot davr qiyofati istiroliq namoyon qilindi. Butun taratqo ziyorat qilish, xom material to'plash o'miki Qobuqsar Mongol Abdunum Nahiyasi, Savan Şehri, Şiğu Şehri'ge çoğunkur çöküp, boşluqtın toluq süratki tartış koşulgan, yeryüzüde çoğunkur ziyaret kılış, istiroluq endizisini kollanıp, ekologiyani qoğdaş neticileri, özgici dehkancılık, çarucılık kəsbi, yeşil sanayetinin tipini özgertiş, gayri maddi medeniyet mıraslarını qoğdaş, varislik kılış, yezi kentlerini güllendiriş əməliyeti qatarlıq noxtalıq sahalagi mərkəzləşdi, durup surat yazıq qısqısın boşluqdan tartılğan suratlar toplamı taratqo məhsulatları qatarlıq bütün taratqo tarqıtı şəklində toluq mənzəri arqılıq yeni dövrdəki mayboyaq rəsmdək Tarbagatayın ekologiya gözəlliyi kəsb güllənəşi adamiyyət purqı toluq namayan qılınıb Tarbagatayın yuqori sifətli tərəqqiyatı cəsarət bilan ilgirləş hikayəsi canlıq bayan qılınıb Şincanın mədəniyyət Hayatının çoğunkur yuğurma terakiyatı, her millet amısı iştipak inak ötüvatkan, hatırcam yaşap, kuşal kuram işlevatkan, canlıq kartinisi istiroluq namayan kılındı.
1: Şincan, Şarkı Cungar Eksat Teknik Terakiyatı rayonu da, pahaliyette Şincan'ın boşluktan süretki tartış, Şarkı Cungar'ın yoğurtuş başlayımı kılınıp, Şarkı Cungar'ın ibaret bu energiye ikizlikideki kesip, Yeng özgürüşü ve terakiyat tomuri istiroluk küzütüş noktası arqılıq namayan kılındı. Bütün taratqo ziyaret ömiki boşluqtın süratki tartış, yeryüzde ziyaret kılıştak istiroluk xəbər beriş usulu da Bağçı rayonu, Karxallanı ziyaret kılıp, Şarkı Cungar terakiyat rayonunun yuqori sifatli terakiyatını bütün küş bilen ilgiri sürüş ceryanıdaki zor yenilik yarış əməliyeti, mühim neticeleri, yeni kıyafetini umumizlik namayan kıldı.
2: Jungo Janub Aviatsiya şirkiti yakında Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti bilan birleşip, Ürümçidin yolga çıkan Janub Aviatsiyasının barlıq dövlət içi nöwetçi aeroplanları da uçuştan 15 minut ilgiri aeroplanğa çıkılı buluş mulazımıdını yolga koyup, teximi köp səpərgi çıkan yolucularga nəpiyet gözdi.
1: Uçuştan 15 minut ilgiri aeroplanğa çıkılı buluş mulazımıdı, Janub

0: 2025 yılının 7. ayının 8. günü bu sahada tuncu bulup icat kılgan icadi mulazımıdır. Bu mulazımette yolcularının ihtiyacı asas kılınıp, akıllaşkan teknikinin derecesini östürüş ve kesb ıslahatı arkalık, devlet işçi puhralar aviyasiyası kesbide umumiyüzlük uçuştun 30 minuttun 40 minut kışı burun ayırplangı çıkış resmiyetini beceriş mulazımetini tohtutuş adetini bozup taşlap, enenevi ayırplangı çıkış resmiyetini becerişini tohtutuş vaktinin yolcularının vaktini özgertişige koyuluduğun çeklemini azaytıp, teknik vaktini yolcularga kaldırdı.
1: 2025 yılı 7. ayının 8. günü Guangzhou'dan Beijing Daxing'a beriş geliş aviyasiya liniyasida bu mulazimat yolga qo'ygandan buyon Janub aviyasiyasi mavqeni davomliq Guangzhou Beijing Urumchi tuguniga qo'yib bosqichqa bo'lib ritmli qalda uchishdan 15 minut ilgari aeroplanga chiqqili bo'lish mulozimatini texnik ko'p maydon, Punket va aviyasiya liniyalariga kengaytdi. Bu qitim Janub aviyasiyasining Urumchidan uchadigan barliq davlat ichki aviyasiya liniyalariga yanimo uzartilishi Janub aviyasiyasining mulozimat sifatini darajasini o'stirishdagi muhim natijalarining amaliyilishi. Shundaqla Xinjiang bozorini cho'nqur qezib, Urumchi tugun qurilishini tezlatishdagi oshqushlik tadbir.
0: Diqqat qilishga arziydigini uchishdan 15 minut ilgari aeroplangil chiqqil bo'lish mulozimati qoplagan aviatsiya liniyalarida yuk taq toshishga havola qiladigan yo'lovchilarning yuk taq toshishga havola qilish rasmiyatini bijirish vaqti yanila navbatchi aeroplanning uchishdan 30 minut burun oyoqlashidi. Yuk taq toshishga havola qilmaydigan yo'lovchilarga qarata bu mulozimatda aeroplanga chiqish rasmiyatini bijirish Pokiyinin resmiyetlerini becerişini, yani ayrıplangı çıkış resmiyetini becerişini tohtutuş vakt talebi emelden kaldırıldı. Yolcular pekat ayrıplangı çıkış eğizi takılıştın burun, yani növetçi ayrıplan uçuşunu planlıgan vaktin 15 minut burun, ayrıplangı çıkış resmiyetini beceriş, bihaterlik teşhürüşü ve ayrıplangı çıkışını tamamlısılı boludu.
1: Çaklık orunduqluq yolucular, hərkəti qolaysız yolucular, tuncu qitim ayroplanğa çıqqan yolucular, çoğlar həmrah bolmagan balılar, hamildar ayallar, bovaqlar, balılar bilən səpərgə çıqqan yolucular qatarlıq alahidi mulazimət ehtiyacı ba toplarğa nisbətən yetərlik ayroplanğa çıqış vaqti qaldırış təvsiyə qılınıdı. Janub aviatsiyasi yana alohida yo'lovchilar to'pi uchun maxsus mulozimat pokiyi ta'sis qilib, yo'lovchilarning kutish vaqtini qisqartib, mulozimat ta'siratini yuqori ko'tardi.
2: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azg'an, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azg'an, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Yükselir vatan Şincan.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, bu sayfamızda Ahtu Yezgilik Kesipler Bahçısı'nın çöllükte tarakiyat yiyen yolu üstüde izdini vatkallıkını tanıştırmız.
2: Ahtu Nahiyesi Çarlon Bazri Koilun Cayuen Eslihalik Yezgilik Bazısı da yakında 2918 parnik grel şepretlik yasalgan bulup parnikteki şoklalar pişip bazarga seyleniş aldı da turatdi.
1: Şendong Şuguang'dan kelgen alay teklif kılıngan Ali Agranım, Lüvünli Parnik'te işçilerinin temperaturu nemlik sallıq məlumatlarını tənşişige yetekçilik kılıb atatdı. Lüvünli mundaq dedi. 3 yıllık texniki dərizisini östürüşü arqılıq, hazır bazının həmmi yerde ölçemleşken, akıllaşkan zamanevi yezgilik mənzirisi barlıq geldi.
2: Bu, Ahtu Nahiyesi zamanevi yezgilik kesipler bağıtsıdaki yukarı süpetlik terakiyatının canlıq ıxcam görünüşü.
1: Bu yıl birinci ayda Ahtu Nahiyelik zamanevi yezgilik kesipler bağıtsıda Abdunum rayonluk yezgilik pen texniki rayonu kuruş resmi tesliklandı. Bunundan ilgiri bu bağıtça 2022 yılının ahırda Abdunum rayon derecilik zamanevi yezgilik sanat bağıtçısı bolup bağlanan bulup, bir yadro, 6 bağıtça ve köp noktu boşluk terakkiyat sistemisi orullaştırılgandı.
2: Bir yadro, Ahtun Ahiyazı'nın barın yezisi, Çarlon Bazri Katarlık 4 yezi bazar 11 memuri kentini kaplıgan. Umumi kölümü 138.900 mokiledigan kesip yadroluk rayonini. 6 bağıtça, yezilik terikçiliği, çarvıcılık, bakmıcılık, biyo-tibbi doğruları, yezilik koşumcu məhsulatlarını inçiki pişiklaş, soğuk, zancırsıman ambardı saklaş, əşya oboroti qatarlıq 6 çoğun alaydı kəsip orullaşdırılgan bağıtçı işçidiki bağıtçını. Köp nokta, ətraptiki köçürülgən amma və aylanma liniyadiki 6 yezi bazarının mas tərəqiyatıqı təsir körüstüş və türkü bolışını körüstüdü.
1: Ahtun Ayelik zamanevi yezgilik kesipler bağıtçısı növette 20 karxana makallaştı. Kesipler biyopentexnika, yezgilik pentexniksi, elektronluq soda, yemeklik pişiklaş, çarvıçılık, bakmıçılık qatarlıq 7 çoğun sahanı qatlap, 2000'den artıq amını işiq orullaştırış kütütkü boldı.
2: Bağçı rayonadaki Aloy Teriş rayonada 500 mo yerdeki kolasu aloyunun yopurmiqi kən bolup, kuyaş nurini yeterlik sömürüp, yıllık məksulat miqdarı təxminən 2000 tonluğu yetti. Şincan Künmin Biotexniki Çəklik Şirketinin baş direktori Wang Changwei mundaq dedi. Pişiklap işlap çıkırışını çörüdəb, aloy pəy markasını yaratıp, aloy qiyami, şərbət, suyuq şərbət, eçitilgan işçimlik qatarlıq məhsulatlarını bazarga saldıq. Kengi qədəmdə yenə kündilik ximiyelik buyumla

0: yuyish buyumlari, qirim buyumlari ishlab chiqarish liniyasini barpo qilamiz. Keyingi mazgilda planlangan terixchilik ko'lamini 1000 mo'g'i kengaytirib, yana 300 dan ortiq kent aholisining ishik oldida muqim ishga o'rinlashishiga turtki bo'lgani bo'ldi.
1: 2025 yili Oqto nohiyalik zamonaviy yezgilik kasblar bog'chisining umumiy mahsulot qimmati 3 milliard 860 million yuanga yetdi. Bunun içində yetəkçi kəsiblərinin məhsulat qiyməti 2 milyard 737 milyon yuan olub, 71%-ni egilidi. Bağçı rayonu 127.400 yezgilik nüfusunu qaplab, kişi beşiqə toğru gəlidigan otturuş kirim 17.300 yuanga yetdi.
0: Aqtonaylik zamanıvi yezgilik kəsiblər bağçısı yaqınki illərdən buyan texnikdəki kəmçilikni davamlıq toluqlab Pan texnikada yangilik yaratish asosini puxtalab, Shinjang yezgilik tashvisi, Shixanzi shahri qatorliq 5 oliy maktab bilan birlashib, kasbiy pan tadqiqot kollektivi tashkillab, kasb, yangilik yaratish bazasi birlashtirilgan taraqqiyot andisini barpo qilib, pan tadqiqot natijalarining dal joyida amaliyilashishini ilgari surib, terixchilik pishiqlashning butun kasb zanjirida cho'nqur qo'llandi. Bu yil 3-nji ayda Aqtonahilik zamonaviy yezgilik kasblar bog'chisi Abdunum rayonining Ko'kdat kasbiy texniki sistemasidagi nuqtalik ulgi bazasi bo'lib baholandi.
1: Bog'chi rayonidagi 6 cho'ng yadroliq kasbning umumiyizlik kuchayishiga egishib, 16 boshlamchi korxona to'liq ishlab chiqarib tijorat boshlandi. Sug'uq zanjir simon, terixchilik, pishiqlash, boqimchilik qatorliq korxonalar ishlab chiqarishni tizlatdi. Jami 180 million yuan mablag' salingan 220 kilovoltlik tok yetkazish o'zgartish turidimi pat orada qurilish boshlanadi.
0: Aqtonahilik zamonaviy yezgilik kasblar bog'chisi bu yil butun kuchi bilan g'arbiy shimoldagi eng cho'ng birikma biokasbiy bazasini barpo qilib, aloy kundalik ximiya sanoati yangi ishlab chiqarish liniyasini makonlashtirib Chai Yuanxian meyve ko'kdat mahsulotlarining O'rta Osiyo bozorini davomliq etishni ilgari surishni planladi. Bir qator dal joyda o'rinlashtirish Aqtou nohiyasining zamonaviy yezgilik kasbiy taraqqiyotining yangi sahifasini ochdi.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

0: Ilimler Merkezi Uygurca Universal Radyosu.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Minin Ailem programısı boyunca altış bəduq. Yaqtırpanlığına anlığa rəhmət. Slush din abonçlar terminalımızını şüürsənlər, teximi köp məzmallardın xəbərdar bol alaysılar.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, güllün uvatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizni davamlaştıruvatımız. Yakında, Şayar Nahiye Yantaq Şehir yezisi ölçemleşken çarva, öy kuşları, soğudu bazarı resmi bütüp işe kırıştırıldı. Bütünlüğü, yeni kalıplaşkan soğudu süpsinin işe kırıştırılışı, Şucay'nın çarva, öy kuşları, soğudu endizisini əlalaştırıp, təvəlikdeki bakımcılarga bir qədər, adil, kolaylık, yukarı ünümlük soğudu yolu içip verdi. Yakında Şayar Nahiye Yantaq Şehir yezisi ölçemleşken çarva öy kuşları soğudu bazırgı kırgınımızda umumi meydanının pilallanış yeretlik, orullaştırılışı ilmi idi. Şiki polat kurulmalık soğudu lapsi, kən, azade, yoruk, hava ötüşüp durduğun, əslahalları mükemmel bulup, göç kalısı, göç koyu məxsus soğudu rayonu ayrılgan. Kaşa əslahalları ölçemlik toluq idi. Şunun bilen bile, bazardan ölçemleşken soğudu yolu, kəsbi karantin kılış təkşürüş rayonu, soğudukarlar saklaş rayonu qatarlıq funksiyelik rayonla yürüş dəştürülüb kurulgan bulup, çarva öy kuşları soğudusu, yukumluq keselliklerinin aldın iliş karantin kılış, xadımlar saklap duruş rayonu qatarlıq türlük ihtiyacla her tərəflimi kandırılgan idi. Her peyşembe günü bazarda çarva öy kuşları sodası faaliyeti Karalada merkezlik elip yerlediğin bulup, kalıplaşkan meydan əslahalları, tücübüleşken bazar başkuruş, daimlaşkan yukum mudabiyası, karantin kılış mulazımeti her bir çarva öy kuşları sodasını kapalakki iki kılgan idi. Nak meydanda soda keyfiyatı kızgın bulup, sodigarlar bakmıcılarının ayığı üzülmeydi. Kəsbi soğudu bazarının pütüb ticaret başlayışı ilgirki çarva, öy kuşları soğudu yolları tarqaq buluş, soda kapalatki ege bulmaslıqda qiyin məsilələrini önümlük həl qılıb, baxmıcılarını işik aldıda xatırcam soğudu qılış, kırmini muqim aşırış imkan edigi ege qılgan edi. Şayar Nahiye Yantaq Şehir yezisi Trekbostan kentinin ahalısı Mehmet Tursun mundaq dedi. İlgiri kalı koy satkanda yana pul qashlab toşup apırıp satattuq. Bahasımı muqim emas idi. Yana nurgun toşuş tənnarxini artıq sarıp qılattuq. Bugünkü günde ölçemleşken soda bazarı şik aldımızgıla kurulup karallik bazar etildi. Maksus adam meydanda turup karantin kılıdu. Setip aladığan sodigarlar mı köp? Kalı koylani yaxşı bahadı satkılı boludu. Setiş yolu muqim bolup bakmıcılık kirimi haqiqi aşdi. Bizden bakmıcılıkı tayinip, kırımını aşırıp, beş şençimiz teyhimi tolup taştı. Yukumun aldın iliş tövən çekini mustahkemleş, bexaterlik asasını saklaş, ölçemleşken çarva, öy kuşları soğudu bazırının yadroluk əvzəliklerinin biri. Soğudu bazırı işgi kırıştırılgendin keyin, yezilik hükümet daimlaşkan naq meydanda karantin kılış mexanizmini ornatıp, maksus vəzipidiki mal doktorlarını bütün gün naq meydanda turup, çarva öy kuşlarının sağlamlıqını təkşürüş, yuqumnun

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahibimizde Kurul şehrindeki bir tohu firmasını ekskursiya kılıp, yerlik tohularını mesul bulup kandak bakkallığını körüp gelimiz.

Aba Bekri bilen xotini Rabiya Mecid Sadaq kentidiki Hasal Harisi baqıdığan dehqan ailesi bolup, ailesinde 6 can bar. Hasal Harisi biqiş ailesinin asaslıq iqtisadi mənbəsi. Er xotun işkeylen yıl boyu etizliqdiki Hasal Harisi biqiş meydanıda yıldız tartıp, əmgekcan bir jöp qolığı tayinip, bütün ailesinin turmuşunu qamdap, pärzantlarının oqışığa tirek boldi. Her yili 4-ci aydan 9-ci ayğıcı bolğan vaqt hasal yığışının altın məzgeli bolup, her 25 gündə bir qeytim pişqan hasal yığış tamamlanıdı. Bütün yıllık hasal umumi məhsulat miqdari 3 tonnığı yedidu. Her cıngını bazar bahasına 30 yuan boyuca hesablığanda, hasal setiştin kılıngan yıllık kırımla 70 min yuange yetip, bu ailenin turmuşunun muqim, pärzantlarının tərbiyelenişige kapalatlıq kılışını puhta tirek bilen təmilleri. Her qetimliq şerin hosulunun kaynıda, erxotun şikayelanın maslışıp sındırgan cepalıq əcriba. Hasal Harisi biqiş əslidilla cəpalıq həm adamını qiynaydıgan kəsib bolub, yıl boyu həri topuğa həmrah bolğaşqa Hasal Harisi çeqi veliş adətdiki iş edi. Hasal yığış məşğulatıda yürüşlük müdafiyələniş cabduqlarını kiygən taqdırdımı, Hasal Harileri yanıla müdafiyələniş yuçuqlarıdan kirib, bilək boyullarını çeqi valatdi. Qızırıp işip ağrıydıgan, yarı eğizi neç gün davamlaşkan denkeyin andın yanatdi. Lekin, Aba Bekri bu cepalıq əmgeki könüp kalgan bolup, her qitim Hasal Harisi çeqi valganda, o pəqat süzük suda pakızı yuyup, məlhəm doğru sürkəp bir tərəp qılıp, qızırıp işip kalgan jarahat ornını uğulapla, dərhal eğişip durup, koladaki xizmetini davamlaştırıp, əzaldın ağırıq səbəbidin Hasal yığış sür etige dəxli yetküzməkdi. Aba Bekri daim qatar-qatar hasal sandıqları arasında uyaqdan buyaq emeyip, heri könikini ehtiyat eblen elip, hasal eliş, heri könikini bir tərəp qiliş iş tərtibini səvirçallıq bilen tamamlaydı. Bütün jarayanda inçke ehtiyatcan bolup, pişiq ölçemlik qılıdı. Ayali Rabiya bir jat turup maslışıp, hemkarlışıp, koluğa tığlık asvapını elip, heri könikinin bir kavetini dəl jaydı kesip, bir tarap kılıp bolğan heri könikini hasal çayqaş tuğuğa selip, mekanikilik merkezden kaçırış usulü arqılıq hasılını ayrıydı. Köp yıllık hasal herisi beqiş hayatı da, onun çoğun kiçik heri çekuvalgan izleri beliki ve boynını kapladı. Bu jarahatla hem onun emgek ısnası, hem onun çapa müşakkatki çıdap kaysarlık bilen küreş kılgallıkının ispatı. Bir adam sandıqının altında hasal yığıp, bir adam yenide pişiklap pişledi. Erxotun nahaydı yaxşı maslışıp, iştaksimatini tertiplik ilip bardı. Her günü hasalının hoş yedi, etrapkı taralgan etizda emge kılıp, cepa müşakkat ve ağırıqtın korkmay, əstaydıl əcir sındırıp, şerin meyvelerge erişti. Altı canba bu aylığı nisbətən etkanda, Hasal Harisi biqiş tirikçilik kıladığan bir xil hünar bolublu kalmay, teximi muhimi bir aylı kişilerinin güzel turmuşkı atlanışıdaki ümidi. Erxotun işkeylen, baştan ahir bəxtinin küreş kılıştın keledğalıqı işin odu. Ola, əməli işləşki tayinib, kırımni muqimlaştırış, kəsibki tayinib, turmuşni muqimlaştırışdı çın turdi. Olanın ən çoğun arzusu, tırışıp, əmgək kılış arqılıq, aylı şaraitini yaxşılap, balılarını xatırcam okup, okuşta nəticik kazanıp, bilimge tayinip, takdirini özgertip, kaltıs kişilik hayat yaratış imkaniyetigi eki kılış.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının mündet tıprak programısı. Əmdiri yıqtınla yezi ilki yeza dekallarğı alaqıdar uçurlardı bolsın. İli Qazaq Abdunum Oblastının küzgi buğday husulını ölçeş hizmetinin uxuş xəbər tarqaldı. Qolcın ayasıdaki mın moluq küzgi buğday ülge körüstüş etizinin oturucu mobilşi husuli 828,128 kilogramğı yetip, memleket boyunca küzgi buğdaydın mın mo yerde yukur husul iliş rekordını yarattı. Çapçal Şibe Abdunum Nahiyasıdaki 10 mın moluq ülge körüstüş bazısı da mas kademde kən külemde mol husul iliş işqa aşırıldı.

Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Slow Shitting abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxil məzmunlardan xəbərdar bolay desiniz, deyiqtiniz Slow Shitting abonacılar terminalımızdı bolsun.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı sizi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Ürümçi şehirdeki soğurduğa katnaşıkçılar doğru seyitip alğanda pul tijeş üçün kandak kılış gerek degen mezmunda doktulumuz. Yakında Ürümçi şehirlik davalanış kapalıtı idarisi, miktar baha görsetkici bir kadar töven bulan 100 doğru dokununun tizimlikini ilan kılıp, soğurduğa katnaşıkçılarının töven bahada aldın tallaydıgan doğru dokununu delcayda bekitip, doğru seti ve ilişka az pul xerçlep, teximu hatırcam buluşuğa yardım verdi. Davalanış sığurtısı fondını məxsus tüzəşni çoğun qoru alğı silcitip, bekitilgən parça setiş doğru dukallarının